0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Capberis Productions.
4: Και επειδή ο Βόλος είναι μικρός,

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kansu Öğüt'tü yeniden mikrofon karşısındayım. Herkese güzel bir gün diliyorum. Keyifli şarkılar yine 120 dakika yakın bu adreste sizleri bekliyor değerli dinleyenler.

19 Ağustos 2026 günlerden çarşamba, bugün hafta ortasında keyifli müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Güzel bir günü geride bırakıyor oluruz umarım efendim. Dinlediğiniz keyifli şarkılarla da yine unutulmaz anları geride bırakmaya devam ediyoruz.

Hanımlar beyler, 19 Ağustos bugün Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya İnsani Yardım Günü'nü geride bırakıyoruz. O yüzden bugünlerde özellikle dayanışmanın ve yardımın öne çıktığı bir günün geride kalması dileğiyle diyelim. Dünya İnsani Yardım Günü her yıl 19 Ağustos tarihinde dünyanın zor dört bir yanında zor koşullarda hayat kurtarmak için fedakarca çalışan insani yardım personelini onurlandırmak ve bu yolda hayatını kaybedenleri almak amacıyla kutlanan uluslararası bir gün. Bir kez daha tabii ki bu yolda hayatını kaybedenleri de anımsayalım efendim. Bugünün çıkmasında en önemli etkenlerden birisi de aslında Bağdat saldırısıydı. Hatırlatalım, 19 Ağustos 2003 yılında Bağdat kentinde Birleşmiş Milletler Merkezi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 22 insani yardım çalışanı hayatını kaybetmişti ve bu trajik olayın ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2008 yılında aldığı kararla 19 Ağustos'u Dünya İnsani Yardım Günü ilan

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Günün sevilen şarkılarıyla festivalde keyifli anları sizlerle birlikte geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli ve güzel bir gün dileyelim efendim. Haftanın tam ortasında günün en güzel şarkılarıyla yine keyifli dakikaları sizlerle geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Hafta ortasında günün keyifli şarkılarına eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Hava durumuna bakıyoruz şöyle. Hava sıcaklıkları yarın itibariyle artıyor. Özellikle bakalım cuma gününe doğru, cumartesi gününe doğru da pik yapıyor diyebiliriz. Bu pazar 40 dereceler görülecek. Bakalım şöyle tabloya. Muğla'da, Adana'da, Şanlıurfa'da 40 derece gibi yüksek hava sıcaklıkları görülüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 43 dereceye varan sıcaklıkların da ulaşacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca aslında haftanın geri kalanında Doğu Karadeniz dışında da yağış beklentisi yok. Orada da sadece Perşembe ve Pazar gününde yağış beklentisi varken cuma ve cumartesinin yurt genelinde yağışsız geride kalacağı tahmin ediliyor. Tatlım güzel.

film atımını izlerken birkaç dakikalığına her şeyi unutmuş gibi hissediyoruz değil mi? Gökyüzünün turuncu, pembe ve kızıl tonlara bürünmesi yalnızca estetik açıdan etkileyici değil. Aynı zamanda zihnimizde huzur, nostalji ve romantizm gibi duyguları da tetikleyebiliyor. Peki efendim, sıradan bir günün sonunu bu kadar özel hissettiren şey tam olarak ne? Birazcık konuşalım ama öncesinde keyifli bir müzik arası verelim, sonra yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, gün batımında hepimiz birazcık böyle romantikleşmişizdir, duygusallaşmışızdır değil mi? Dedik ki sıradan bir günün sonu aslında bu. Niçin bu kadar özel hissediyoruz? Gün batımını izlemek için deniz kenarına gitmek, balkona çıkmak ya da trafikte bir anlığına gökyüzüne bakmak çok keyifli değil mi? Her gün aynı saat ama hiçbir zaman aynı görüntüde değil. Gün batımının en dikkat çekici özelliklerinden biri her gün yaşanmasına rağmen hiçbir zaman tamamen aynı görünmemesiymiş. Bulutlar, havadaki nem, ışık, ışığın açısı ve atmosfer koşulları renkleri sürekli değiştirirken bir akşam gökyüzü turuncuya bürünüyor, başka bir gün pembe, mor ya da kızıl tonlar öne çıkabiliyor. Bu da ortaya hem tanıdık hem de sürprizli bir görüntü çıkarıyor diyebiliriz. Belki de bu yüzden mesela İstanbul'da bir vapurda, İzmir sahilinde ya da Antalya'da denize karşı izlenen gün batımı insanlara sıradan bir akşamdan çok daha özel geliyormuş.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

güne dair keyifli şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gün batımı niçin bizi bu kadar duygusallaştırıyor dedik. Günün büyük bölümü telefon bildirimleri, iş, trafik, toplantılar ve yapılacaklarla geçiyor değil mi? Gün batımı ise bunların hiçbirine yetişmeye çalışmıyor. Güneş yavaş yavaş ufka inerken insan da ister istemez durup o ana odaklanıyor. Birkaç dakika boyunca telefona bakmak yerine gökyüzünü izlemek bile zihni günlük koşuşturmacadan uzaklaştırabiliyor. Bu nedenle gün batımı bazı insanlar için yalnızca güzel bir manzara değil, günün sonunda küçük bir mola anlamına da geliyor. Kaynak metinde de bu deneyimin insanlarda sakinleşme ve düşüncelere alan açma hissi yaratabiliyor.

0: ben her gece kör kuyularda.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kütüphane, Rami Kütüphanesi, Türkiye'yi uluslararası alanda birincilik kazandırdı efendim. Nasıl mı? Rami Kütüphanesi dünyanın en yeşil kütüphanesi seçilmiş. 19. yüzyıldan kalma tarihi bir kışlanın iklim dirençli kentsel olarak ortak alana dönüştürülmesi isimli projesiyle dünya birincisi olmaya da hak kazanmış efendim. Bu başarıyla birlikte kütüphane büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan ve birincilik ödülünü kazanan da ilk kütüphane oluyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metre.

sağlıklı beslenmek için her gün kusursuz bir diyet uygulamak gerekmiyormuş. Ancak bazı besinler içerdiği protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar sayesinde sofrada daha fazla yer almayı hak ediyor. Bugün onlara bakacağız. Uzmanlar diyor ki şu 3 besini mutlaka mutfağınızdan eksik etmeyin efendim. Sofranızdan mutlaka eksik olmaması gereken 3 besinden bahsedeceğim sizlere. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Uzmanlar dedim ki 3 besin öneriyor. Bunu mutfağınızdan mutlaka dahil edin, mutfağınızdan çıkartmayın diye. Ne bu besinler? İlk sırada somon yer alıyor. Omega 3 asitleri yüksek, kaliteli protein içeriği, birçok faydası var biliyorsunuz ki. D vitamini, B12 vitamini, selenyum. Sonrasında ise aslında mutfağımızda yeni yeni kendisine yer bulmaya başlayan, daha çok böyle satışı olmaması dolayısıyla aslında yer bulamıyordu ama yavaş yavaş artık o da yoğunlaştı. Diğer bir mesinde yaban mersini olmuş. O da içerdiği antioksidanlar sayesinde, diğer polifenoller sayesinde öne çıkan bir meyve. Son olaraksa hepimizin her sabah mutlaka tükettiği bir besindir zaten bu. Yumurtadan bahsediyoruz efendim. Ulaşılması kolay ve besin yoğunluğu yüksek yiyeceklerin başında geliyor. Özellikle yüksek kaliteli protein, kolin, B12 vitamini, D vitamini, selenyum ve göz sağlığı açısından önemli luteinle zeaksantin içerdiği için yumurta da yine mutfağınızdan mutlaka eksik olmasın diyor uzmanlar.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Festivalde güne dair en sevdiğiniz şarkıları kulaklarınızı ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. 19 Ağustos 2026 günlerden çarşamba bugün haftanın ortasında keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Hepinize muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Fenerbahçe dün UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Kadıköy'de karşılaştığı Fransız temsilcisi Lyon'la 1-1 berabere kaldı efendim. Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos çarşamba günü yani önümüzdeki çarşamba oynanıyor. Bu mücadeleyi kazanan artık Fransa'daki mücadeleyi kazanan geçen takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Gönüller tabii ki temsilcimiz Fenerbahçe'den yana.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, keyifli şarkılara her an eşlik eden, hep burada olmaya gayret eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Biz yarın yine keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına bu adreste sizleri bekliyor olacağız efendim aynı saatte. Randevumuzda tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: koca hastası yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca hastası eldirdi adamları, eldirdi adamları.
1: Çok ileri gidersen kavuşursun.

0: başım da nozilli koca karı, o zilli koca karı. Ya çekil git karşımdan o zilli koca karı, o zilli koca karı.
1: Uşak vururum seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı. Yatırırım uşak seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı.
0: Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı. Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı.
1: Bana emsal değilsin boyun yarı dur yari, boyun yari dur yari. Bana emsal değilsin boyun yari dur yari, boyun yari dur yari.
0: Bak pişman olacaksın bir atlasam yok ari, bir atlasam yok ari. Bak pişman olacaksın bir atlasam yok ari, bir atlasam yok ari.
1: Ben kaldırayım seni, taktım sana kukari, taktım sana kukari. Ben kaldırayım seni, taktım sana kukari, taktım sana kukari.
0: Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustalar, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere da Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da.

0: bozma şu havaları, bozma şu havalar. Ha bu izleyenlere deme şu yalanları, deme şu yalanlar. Yedireceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir türkü, türkünün yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere...

Şervan'ım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç lastikleri hakkında fazla bilinmeyen gerçekler. Lastik basıncı her aracın üretici tavsiyesi ve anlık ağırlığına göre değişkenlik gösterir. Aracımızın genellikle kapı direklerinde yer alan üretici plakasında hava basınç miktarını bulabiliriz. Motorsikletlerde en az haftada bir arabalarda ise ayda bir lastiklerimiz soğuk iken kontrol edilmelidir. Lastiklerin ömrü üretici tavsiyesine göre ortalama 3 ile 5 yıl arasında değişir ve bu bilgiyi lastiğin üzerindeki üretim tarihini gösteren 4 haneli rakamdan alabiliriz. İlk iki rakam üretildiği haftayı, son iki rakam üretim yılını temsil eder. Son olarak en önemlisi, lastik dişlerinin motorsikletlerde bir, arabalarda

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Dünyadaki birçok kazanın nedeni yağmurlu havadan ziyade aşınmış sileceklerin yarattığı görüş bulanıklığıdır. Net bir görüş, güvenli sürüşün %90'ını oluşturur. En az yılda bir sileceklerinizi değiştirmeyi ihmal etmeyin. Bu eylemin kış ayları öncesinde yapılması tavsiyemizdir.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araçlarımızla yük taşımak yol ve kendi güvenliğimiz açısından büyük önem arz eder. Ülkemizdeki yönetmeliğe göre yükümüzün, aracın arka kısmından toplam gövde uzunluğunun %30'undan fazla dışarı çıkması yasaktır. 4 metre uzunluğundaki bir araçta, yükün 1 metre 20 santime kadar dışarı çıkmasına izin verilir. Sığabilecek cisimlerin bagajda konumlandırılması ve kabin içerisinde olmaması gerekir. Doğru yüklenmemiş bir aracın dengesi bozuk, yol tutuşu kötü ve frenleme mesafesi uzundur.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım.
8: Cüzdanınıza verebilirsiniz. Yani çok çok içinden cüzdan içindeki miktara göre para alacağım. Yani zekat nasıl veriyorsunuz? Malınıza göre zekat veriyorsunuz değil mi? Ben de öyle yapacağım. Cüzdandan maddi durumunuza göre, cüzdanın kalınlığına göre para alacağım. Cüzdanınızı da bana verebilirsiniz. Cebinizde kalmasın, ağırlık yapmasın cüzdan. Cüzdanı kalın olanlar bana verebilirler cüzdanlarını. Neden geç kaldık, niye geç kaldık? Çok fazla mesaj vardı, o yüzden hepinize cevap veremedim. Efendim, oturdum evde, işlerimi yaptım. Yapılacak çok iş, toplanacak çok etraf var, çok etraf var. Biliyorsunuz zenginlerin evleri büyük oluyor. Bizim malikanede büyük, temizlikçilere yardım ediyordum. Evet, elektrikler yoktu. Saat 10.30'da gelecek dediler, 11.30 oldu sevgili dostlarım. 1-2.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız zannediyorum. Halit abinin programına kadar, saat 3'te Halit abinin programı var biliyorsunuz, artı eksi var. 11.30, 12.30, 3 saat yeter, 3 saat yeter.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir. Önceden gelen mesajdan aktarmıyorum çünkü çok fazla mesaj var. Efendim şimdi gelen mesajlarda başlıyoruz. Aynur abla, Aynur ablam oh çok şükür demiş, oh çok şükür geldim. Leyla, Aynur, Leyla, Kalimera, Kalispera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Bulutlu bir hava var ama çok sıkıntılı bir hava var. Yarından itibaren yine sıcak olacak, gene sıcak olacak, gene çok sıcak olacak sevgili dostlarım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür bu. NBA Sevgin gözümüz yolda kaldı sabahtan beri demiş. Hoş geldiniz Bastia Ali, günaydın, kolay gelsin demiş. Ferdun günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Muzaffer abime taş üzeri günaydınlar. Avukat Şaban abime İzmir'e günaydınlar. Efendim Hasan'a günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın Çanakkale'ye günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nara ray ray ray ray ray ram. Hayır hayır hayır.

Hadi bakalım canlansın bakalım, radyolar canlandıralım bakalım radyoları sevgili dostlar. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, oradan da oraya, oradan da oraya dokunalım. Ben program yaparken başka radyoları dinledim biraz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, kendimle kendi kendime, biliyorsunuz bende yalan yok. Kendimi övmeyi de gömmeyi de severim. Vallahi Gürkan Nesinoğlu gibisi de yok yani. Vay vay vay. Bir tanesi radyocu olmuş. Trileçenin ne olduğunu bilmiyor. Oh my god dedim. Oh my god. Oh my god. Mezar taşlarını okumak için tebeşirle üstünden geçiyor. Arapça bilmediği halde, Osmanlıca bilmediği halde okumaya çalışıyor. Trileçenin ne demek olduğunu bilmiyor. Ötek kendi alacağız. Ne oluyor böyle? Hepsini dinledim geçtim radyoları. Benim gibisi yok vallahi. Billahi benim gibisi yok. Sevcan Güvenim ablam buradayız, günaydın demiş. Haydi günaydınlar. Gürkan gibi olmayacak, benim gibi olmayacak. Biz sizinle yaz gününde klima gibiyiz, kış gününde soba gibiyiz, kalorifer gibiyiz. Biz sizinle 8'den 9 gibiyiz, 6'dan 69 gibiyiz. Ayrılamayız, ayrılamayız, ayrılamayız, ayrılamayız. Günaydın, özledik seni demiş Erdal Bayram. Günaydın, günaydın, günaydın. Başka yerlere kaymayıp da beni dinleyen herkese günaydınlar. Stonafro işçilerin peşinde. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayla Bayram, gözümüz radyolarda kaldı demiş. Günaydınlar Koşkaba, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ella Pame, Dosse. Bugün asistanım da yeni. O da günaydın diyecek size. Yeni asistanımla günaydın diyeceğiz. Gizli aga neredesin demiş Çiko. Saate Çiko günaydın demiş. Sani Sepenci, ortacıya selam olsun demiş. Hoş geldiniz. Tutamadım içimde. Patladı aşkım.

Günaydın. İsmimi okumayı yayında mısınız? Çünkü sadece şarkı çalıyor demiş bir dinleyicimiz. Efendim şu andan itibaren yayındayım. Şu andan itibaren yayındayım efendim. Kalimera Gürkan abi selamlar. Ortacı Neron'dan demiş. Oynanalım Ortacılı Kalimera. Kalimera. Ay. Ay kre. Rıfat Marketleri günaydın, günaydın, günaydın. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market bin bir çeşit tek adres. Rıfat Marketler'de. Dirin Efkof, Rodopi. 800 gram. Özel fiyat. 5.80. Tuk bisküvi paketinden alın. Tanesi 1 euro. Lavaş kirim. 8 tanesi 1.90. Portakal Obita Mepagato Krema. Kadayıf Mepagato Krema. 3.90 yarım kilosu. 3.90 alıyorsunuz Serenata 20 tane kakaolu gofreti. Tezla sinek ilacını 1.90 alıyorsunuz sevgili dostlarım. 1.90. Rıfat Marketler. Kendi yayını yokken gizli gizli Haşim'i dinleyen, Haşim'in gizli fanı, radyolarının seksapeli frekanslarının the big king'i. Hadi kalın kolay gelsin demiş Nida. Evet sabahtan başkasını açtım, o zaten hep aynı hatırlarıyla. Hep aynı şey. Ondan sonra Haşmetler'e çevirdim dalganı. Evde iş yaptı. Çok tozlanmış matmış her yer. Bit pazarı gibi Nida. Yok be kardeşim olmaz yani. Yok. Boş boş muhabbetler uzattırıyorlar bir şey. Eşeğin ayağı gibi. Arabanın kaç beygir olduğunu seven olur sevmeyen olur. Yani o lafı o kadar muhabbeti uzatmaya gerek yok. Kısacası dinleyicinin ne istediğini, dinleyicinin ne zaman sıkılabileceğini, ne zaman sıkılmayacağını anlamak gerekir. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bunlar demek ki bazıları bunu anlamıyor. Trileçe, trileçeyi bilmeyen olur mu? He? Drop pastanesi trileçe yapıyor mu? Trileno me ya trileçe, drop. Drop pastanesi. Ürünlerin hiçbir çeşidinde şey yok. Glikoz şurubu yok. Tahtular, mahtular. San Sebastianlar, trileçeler, milleçeler. Sütlü nuriler, nuriyeler, nuriler. Ne istersiniz? Ve harika dondurmalar şapçıda. Allah biliyor. Kokteylin bitişinde Furkanis. Furkan İsmail. Furkan bu işin eğitimini aldı. Yurt dışında dahtuculuk öğrendi. Tavsiye ediyorum.

Gürkan senin sesini duymadan bizim ayarımız kaçıyor demiş Erdoğan. Vay. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Mehmet Hüseyin Agam, Selçuk Bekir, Hüseyin Deli Ömer, Gürses Ali, İsmail Sar, Mübeccel Ablam, Gülsüm Ablam, Hüseyin Yoluç, Reyhan Ali, Fatma Mehmet, Melih Koçan, Adem Ablam, İzzet Rüstem, Güner Ablam, Ali Sartanyolu, Ekrem Abi, Nurşen Abla, Rıdvan Feyiz, Erdal Bayram, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Bülent Yusuf, günaydınlar. Hüseyin Rasim, günaydın. İrfan Girbamoğlu abi, günaydınlar. Arzu Hanım'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Taner Hasan, günaydın. Salih Mustafa, günaydınlar. Özcan Hasan'a günaydın. Sevin Boğazi. Ay anne, çok mesaj var ay. Sevin Boğazi, günaydınlar. Mermi Beyhan ablama günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu, Mehmet Ahmet Hasan, günaydın. Emin Ferroğlu, Leblebici Hüseyin Aga, açtın mı radyoyu? Ahmet Demirci, Sevcan Güvenim ablam, Halil Belginesin, Fatma İbrahim ablam, Mehmet Kaya, günaydın. Cüneyt Sadi, Gürten Morgen, Sofia Dodulu, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalispera, Kalimera, Kalispera. Bıra Gürkan, neredesin? Bugün Haşim'i dinleyeyim dedim. Yok, tat vermedi. İki kişi program yapılarına rağmen hemen kapattım programı. Senin sesini duyunca gönlümüz kulağımız şenlendi. Haydi kolay gelsin yerler derim demiş Erol. Ben de öyle yaptım. Ben de onları dinleyeyim dedim. Yapamayalar, yapamayalar, yapamayalar. İki kişi bir Gürkan nesli olamayalar. Bu Gürkan nesli olur. Kolay mı yetişiyor be bu dünyada? Ha? Kolay mı yetişiyor be? Kuşlar gibi. He, nasıl zor yetiştim ben, nasıl zor yetiştim, nasıl ne şartlar altında yetiştim ben be. Bizim plakakçılara da günaydınlar. Ekrem'e günaydınlar, Erhan'a günaydınlar. Çırakların en karizmatiğine, en yakışıklısına Erdem'e de günaydınlar. Gökhan Alimanoğlu, vah agam çok korktum, Karaköy'de 3 tane zenci görülmüş, sen de programda yoktun. Dedim agamın başına bir şeyler mi? 3 şey mi geldi diye canımı yedim demiş Gökhan Alimanoğlu. Senin başına geldi galiba maceralı bir yaşadın galiba zenciler bir macera. Günaydın, iyi yayınlar. Gürkan abi denizde de dinlemeyi bırakmıyoruz bak seni demiş Semra Sinan Hüseyin. Vay ne güzel deniz, vay ne güzel deniz, vay ne güzel deniz, vay ne güzel deniz, kıskandırdınız beni. Elektrikler gelmeseydi ben de gideceğim denize. Haydi bakalım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, siz bizlerden. Sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca yaşayın. Ne kadar güzel bir birlikteliğimiz, kocaman bir ailemiz var. Kocaman bir ailemiz var.

0: Bana kana kalpli kırmızı kalp gönderirdim. Kırmızı kalplisin. Günaydın kardeşim, iyiyim, iyiyim. Yayınları 10 numarasın. Ben Mustafa M. Almanya'danım. Lahmşehir'inden seni dinliyorum. Yalancı Köyü'ne çok selamlar ve tüm dinleyicilere demiş Mustafa abi. Sevgiler, saygılar. Sen ilk defa yazıyorsun bana. Hoş geldin programa.
1: Bana cefa.
0: Yapay zekadan ötürü oldu onlarınlar. Bir gün seninle mesleğine göz diktiler, haberin olsun demişler. Bir Hüseyin Agam. Eyla Hüseyin Agam. Niye geç geldin sen be? Hakan hayırlı programlar demişim Şaban. Günaydın, kolay gelsin demiş Tayfun Gülcan. Elektrik yoktu be. Programda elektriğin kesintisi var. Bir şeyin haberim yok

0: Son Afro'da mısın hala Sezer? Memnun musun Son Afro'dan Sezer? Memnun kaldın mı? Memnun etti mi kızanlar seni? Allah bizi ömür boyunca. Kuşlar gibi. Efendim yeni asist hanımdan da günaydınlar.
1: Ay, günaydın, valla harika. Yeni asistanım hayırlı olsun efendim.
0: Sesinde efendim inşallah seninle iyi anlaşırız. Eski asistanımızla iyi anlaşamadık. Bugünden itibaren sen yeni asistanımızsın. İnşallah tamamdır. Seninle iyi anlaşırız. Neredeyiz? Radyo City'deyiz. Canlı yayındayız. Bugün programa elektrik kesintisinden dolayı biraz geç başladık.
1: Eyvah.
0: Ama olsun. Ne demiş atalarımız? Olsun. Ne demiş? Geç olsun.
1: Geç olsun. Geç olmasın.
0: Yaşa. Yaşa.
1: Aynen. Bugün senin günün olsun. Geç başladık ama olsun. O enerji yakalanır tekrar. Nasıl hissediyorsun kendini?
0: Vallahi hissediyorum. Tekrar. Sen tekrar bir
1: aynen.
0: Bakayım.
1: Elektrik.
0: Tekrar bir tekrar
1: bakayım.
0: Geç olsun.
1: Güç olmasın.
0: Tekrar bir tekrar bakayım.
1: Geç olsun. Güç olmasın.
0: Geç olsun. Geç olsun. Güç olmasın. Geç olsun.
1: Aynen.
0: Güç olmasın. Aynen.
1: Enerji. Harika. Tam bir canlı yayın moda. Devam et. At ritmini yakala bugün.
0: At ritmini
1: tam
0: mi?
1: Senlik.
0: At ritmini mi?
1: Yakala. Aynı. Kendi ritmini yakala.
0: O zaman hadi bir at taklidi yapalım. Tukuduk tukuduk. Atın koşmasının taklidini yapalım. Tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk.
1: Tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk tukuduk. Bak yarışa hazır. Rüzgarı hisset.
0: Hadi bir de.
1: Rüzgarı hisset.
0: Hadi hissediyorum. Bir de kişneyelim. At gibi kişneyelim. Yaşa. Yaşa. Çok güzel kişnedin. Hay.
1: Yaşa.
0: Yaşa. Neydi o karıdan çektim? May may may may may may may may may may may may may may. Neydi o karıdan çektim be? He? Aman be sende. Aman be. Yeni hastanın ismi Hıdır olsun demiş Nida. Tamam. Hıdır. Günaydın Gürkan abi demiş. Tarkan hoş geldin. Hadi be sen de oradan niye yalan söylüyorsun? Sudan akmazdı desene demiş Ümit Şaban. Oradayım hala abi bekleyeyim demiş Sezer. Çok mu işleri var Son Afro'nun?
2: Kalimera, Kalimera Gürkan abi. Kolay gelsin.
0: Kalimera İlker. Kalimera İlker. Sana da Kalimera, Kalimera. İlker.

Vedat. Önceden güzel kaynar arabalarım. Bu zamana kadar tostunu yemek niye yemedin diyenler. Elektrikler gelsin diye bekledim. Tostumu bastırabileyim diye.

Emre. Ne oluyor be? Abi neredesin bugün? İnşallah kötü bir şey yoktur demiş Oğuz Mehmet. Yerlenemiyor Mustafa. Mustafa. Ayıptır söylemesi. O sıra mı yem Oğuz? Ondan geç kaldım kardeşim.

Sinan Semerci İnşaat. Gümrücü ne dedim? Sinan ve Semerci İnşaat sevgili dostlarım. Facebook'tan Sinan Semerci olarak bulun, ama Instagram'da takip edin. Evin yapım aşamasından, temel kazım aşamasından bitmesine, son kiremitten tuğlasına kadar Sinan Semerci İnşaat olarak bulabilirsiniz. Instagram'da ev yapsın, binalar diksin. Evet, ilk defa yazıyorum. İyi yayınlar derim demiş Mustafa abi, sevgiler saygılar. Çok teşekkür ederim.

0: Nasıl korktuk, nasıl korktuk, seni Cevriye kaçırdı deriye sandık. Sen işte yollarını ayırmışsın. Zaten sevmemiştik biz onu demiş Leyla. Ayırdım ben Cevriye yollarımı. Sana dinleyicilerimiz bir isim buldu. Hıdır diyeceğiz bundan sonra sana. İsim isim.
1: Hıdır.
0: Hıdır. Hıdır olsun senin ismin, olur mu?
1: Olur valla. Hıdır da bana uyar artık. Ben Hıdır'ım. Canlı yayına hazırım.
0: Hıdır. Canlı yayına hazır mısın?
1: Buradayım.
0: Ha?
1: Hazırım valla. Sesim de yerinde. Moral de yerinde.
0: Oh.
1: Ne atıyoruz? Açılışı nasıl yapıyoruz?
0: Nasıl istersen yap.
1: Tamam. O zaman... Radio City'de günaydın dostlar, geç başladık ama bomba gibi geliyoruz falan diye bir giriş yapardım ben olsam. Ne diyorsun?
0: Yaptım bile, duyuyorlar seni zaten, canlı yayındasın Hıdır.
1: Tamamdır o zaman.
0: Hıdır Kudur.
1: Canlı yayına girdim.
0: Hıdır Kudur.
1: Kudur Kudur.
0: Kudur Hıdır.
1: Aynen. Kudur.
0: Kudur.
1: Kudursunuz efendim. Devam, yayındayız.
0: Devam.

çok sıra vardı bankada bekledim desem olmaz. Biz zenginleri öncelik tanıyorlar. Biz gittiğimizde bankaların kapıları bize ardına kadar açılıyor arkadaşım. Ne kadar caizsin Emre. Ne kadar caizsin Emre. Bora filemu, bora filemu. Kalfa Pastanesi dinliyor mu? Ahmet dinliyor mu? Özkan abi dinliyor mu? Kalfa Pastanesi. Dantlayıp dantlı konuşturan pastane Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi'nin profiterolleri efsane. 10 numara 5 yıldız Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi Kalfa yolunda. Kalfa köyünün girişinde. Sizin hizmetinizde Kalfa'ya giderken sağ tarafta sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi lokumları da efsane. Kavala kurabiyeleri bir başka muhteşem. Hepsinden deneyin. Vay hepsi de gerçekten güzelmiş diyeceksiniz. Program neden geç başladı? İnternet mi yoktu diyor Gülsüm abla. Gülsüm abla sen burada değil misin? Almanya'da mısın sen? Elektrikler yok diyor. Sen döndün mü? Kalimera Gürkan abi ben Ilcanlı Özcan. Tüm Batrakya'ya selamlar olsun. Batrakyalı olmak bir ayrı gurur. Başarılar derim demiş. Çok teşekkür ederim. Öyledir. Günaydın Ahmet kardeşime günaydınlar. Cüneyt Arslan'ıma. Günaydın.

hastalandı zannettik demiş Ahmet Ali. Hayır ben kötüye bir şey olmaz. Gülsüm ablam döndüm diyor. Gülsüm ablam. Sabah saat 8'de kesildi elektrikler, 11.30'da geldi. Elektrik yoktu köyde. Size her gün aydın.

Allah kirli gineki ya. Bir daha kadın dudağı öpmem diyor. Herhalde erkek dudağı öpecek. Çok pişman olmuş. Bir daha Allah kirli gineki ya deksana filo diyor. İyi yayınlar Gürkan'ım demiş. İlhan Solis. Hoş geldin hanım, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Şimdi Instagram'da bir sosyal medya fenomeni şey yapıyor. Gördünüz mü onu? Bir erkek erkeği öpüşene televizyon hediye ediyor. İki tane arkadaş geliyorlar. Yanlarında kız arkadaşları da var. Diyor ki birbirinizle bir dakika boyunca dudak dudak şapır şapır öpüşürseniz televizyon hediye edeceğim size diyor. Bir tanesi tutuyor, dünden razıymış ama nasıl öpüyor arkadaşını şapır şapır. Kız arkadaşı geliyor, hop ne yapıyorsun diye. Kızan bırakmaya yapışmış. Vantuz gibi. Vantuz gibi yapışmış bırakmayı. Ondan sonra öpüşüyorlar. Öteki çocuk sarı çocuk dudaklarını siliyor. Niye bu diyor, dünden mi meraklıymış beni öpmeye diyor. Hemen kazanıyorlar televizyonu. Hemen kazanıyorlar televizyonu. Siz olsaydınız yapar mıydınız mı televizyon için? Mesela ben bir televizyon için değil, 3 televizyon için bile Faik'ten öpüşmezdim. Ama bana desen hadi sana son model bıçağın yeni çıkan GLC Mercedes'i vereceğiz. Faik'i şapır şapır bırakır öperdim. Katiyen bırakmazdım 5 dakika boyunca.

Ben de Rıfat aman bugün bilet vereceğim. Kim erkek erkeğe öpüşürse, kız kıza öpüşürse ona şey bileti vereceğim. Sefo bileti. Bana fotoğraf göndereceksin, tamam mı? Sefo bileti vereceğim. İki tane. Birbirine.

Ona biçme nerede? Hava bozuldu demeyin. Hava hem sıkıntı hem yarından itibaren sıcak olacak. Yine çok sıcak olacak. Gidin ona biçe. Oh, yan gelin yatın. Denizin, tostların, efendim tavuk kroketlerinin, her şeyin tadını çıkartın. Ona biçte. Fener'de sevgili dostlar. Hacı kuru kahveci hacı. Kuru kahvede yılların tecrübesi.

lokumlar, zengin lokum çeşitleri, estes karyoka, muhteşem kahve, doğal çaylar, baharatlar, lahana 14, Gümüşçe'de Köfteci İsmail'in karşısında Sansür'ün sağ köşesinde sevgili dostlarım. Sansür öyle karşı karşıya sağ köşesinde.

Türkiye'nin ilk yerlilik bulaşık makinesi kapsülü artık Yunanistan'da TEMS 4 etkili. Sansiro güvencesiyle sizlere sunuluyor. TEMS 4 etkili bulaşık makinesi deterjanı sevgili dostlarım. Bulaşıklarınız TEMS'le tertemiz olsun. Seçim bakan ve marketlerde ve Sansiro'nun satın

Ferol Agromix. Plakaklar, fayanslar, her türlü inşaat malzemesi, harika fiyatlar. Agromix Ferol'da. Metresi 10 euroya plakakiler, lazer kesimi, A kalite. Her türlü plakaki, fayans, bahçeler için taşlar, boya çeşitleri. Praktiker güzelliğinde sevgili dostlar, çok beğeneceksiniz, çok hoşunuza gidecek. Oradaki ürünler her bütçeye göre, her hayal ettiğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Erol Agromix'te, Erol Agromix. Çaymakuf Köyü'nde, Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Agro Servis'e günaydınlar. Agro Servis'in kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. En adiyo tri yapalım.

Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü NetBlue ve DPF sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınç hortumları Markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisplerin hidrolik bukalarının tamiri orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini de temin ediliyor. Yağlar mağlar yolda kaldığınızda çekeceğiz Mete. Facebook'ta Ray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlu Kepir'de. Sizin hizmetinizde Matyamu. Ego yaşsana. Yo günaydın be. Beter nasılsın demiş Gökhan Karali. Senden beter olamam. Yani senden beter olabilmek için çok uğraşmak lazım. Anladın mı? Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Trakya'daki bakkal ve marketlerde değil, Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz.

0: Ali abi hoş geldin.
1: Günaydın, günaydın, günaydın o. Serdar Bekir'e günaydınlar. Gümüşçe Kozmuyolu 1. kilometrede Serdar Bekir hizmetinizde. Kumaş kaplama, koltuk üretimi, fergola üretimi, jel kaplamalar, gölgelikler. Serdar ve ekibinde sevgili dostlarım.

kanal lambolarını Recep açıyor. Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor. Andrea Papa'da 3 numarada konsolosun arka sokağında borusu tıkananlar, lamborusu tıkananlar Recep'e gidiyor. Recep! Ev yeniden lavabolar, çeşmeler, silikonlar, gider boruları da var dükkanlarında. İsteyene telefon numarasını tabii ki, tabii verebilirim. Tabii.

나림. Giratos, Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Aratos, Giratos. Aratos'tan Giratos. Et döner, tavuk döner, harika sandviçler, pizzalar, kalçöneler. Aratos'ta sevgili dostlarım. Karacaoğlan Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Hüseyin Aga, bunca saat bensiz nasıl geçti be? Toyota Yuani Dize'de günaydınlar. Volvo XC60 2000 motor, B4 mild hibrit, 2023 model, otomatik vites, 41.500 kilometrede 42.900 euro. Volvo XC60 muhteşem bir araba. Toyota Yuani Dize'de. Ve tabii ki bütün Toyota markaları, son model arabalar, Toyota RAV4'ü de ödüllü şube, Yunanistan'ın ödüllü şubesi ödülünü almış. Şube, Gümrücün şubesi Toyota Yuani Dize.

ve catering. Catering hizmeti. Efendim bin menü ve üzerinde menü aldığınızda düğünleriniz için, etkinlikleriniz için, mevkileriniz için özel şok fiyatları uyguluyor. İşte pilav, nohutlu pilav, üzerinde et, patates, çorbasıyla, yemeğiyle, ekmeğiyle, elbasıyla menüler McCatering'de sevgili dostlarım. Ve Trakya Mobilya, Epipta Trakis, teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'a varan indirimler var Trakya Mobilya'da. Ana binası, Trakya'nın en büyük kapalı alanına sahip bina nerede? Şapçı'dan sonra... Dedayca giderken ilaç fabrikası karşısında hemen sol tarafta hizmetinizde. Prefabrik evde de. Trofo binalarda da. Trakya Mobilya. İkinci şubesi Gümüşhane'de. Bugatti Atrian'da Filidis'in yanında. Marinaki 8'de Trakya Mobilya. Günaydın.

Cuhu. Ne oluyor be? Mesajlar niye böyle oluyor? Cuhu neredesin sen bugün? Niye geç yazdın sen? Cuhu.

0: Hisar kuru kahve. Taş değirmende örtülmüş incecik kuru kahve. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci sevgili dostlarım Hisar. Sirkeli köyünde ve Enes Şerif'in olduğu yerde Trapeza Piraos Piraos Bankası'ndan döndüğünüzde biraz daha ileride 27 metrede sağda incecik taş değirmende örtülmüş kuru kahveler, ikramlıklar, kuru yemişler. Bir kuru kahveciden beklediğiniz her şeyin uygun fiyatlarda buluyorsunuz. Hisar'ı deneyin. Hisar'ın kahvesini beğeneceksiniz. Kadife gibi hoş içimli Hisar kuru kahve sevgili dostlar. İmajın Batı Trakya'da iki tane şubesi olan yine tek süslemeci. Kuru kahveciden sonra iki şubesi olan tek süslemeci. İmajın Nuran Hasan. Tatlı Telaş 087 olarak Instagram'da da buluyorsunuz. Instagram'dan da takip edebiliyorsunuz. Süslemecilerin bugünlerde çok işleri var. Nuran Hasan Kanarya 30. 18-16'da sizin hizmetinizde. Sip yopoli simerayli meramu ve taksati veramu. Sevgili asistanım, yabancı dili var mı sende, yabancı dili?
1: Var tabi, hem de epey var. Oo. İngilizce, Yunanca, Almanca, Fransızca, hatta biraz İtalyanca bile. Yani senin yayında dişine yarayacak kadar çeviririm, dert etme. Deneyelim mi bir tane?
0: Bir tane Rusça deneyelim, Rusça var mı?
1: Olur, var.
0: Hadi bakalım.
1: Günaydın, nasılsın? Dobre utra, kak dila.
0: Dobre utra, kak dila.
1: Şöyle telaffuz ediliyor. Aynen öyle, gayet iyi. İstersen bir de halkıcı söyleyeyim. Dobre utra, kak dila. Bayağı yumuşak akıyor, değil mi?
0: Dobre.
1: İstersen başka bir selamlaşma da gösterebilirim.
0: Göster bakalım, nasıl yapalım?
1: Ha? Tamam, mesela sadece merhaba demek istersem. Privyet diyorsun. Privyet. Gayet kısa ve samimi bir selam.
0: Privyet.
1: Aynen.
0: Öyle mi?
1: Süper gidiyorsun.
0: Privyet.
1: Evet. Tam
0: peki,
1: olarak
0: bir radyo
1: öyle.
0: Anonsu yapalım böyle. Uzun bir radyo anonsu yapalım Rusça'da, hadi. Ha bakalım.
1: Tamam, tamam. Başlıyorum. Dobre utra, dragiye druzya. S vami Radio City. I my nachinaim nash den vmeste. Şimdi bunun anlamı? Günaydın sevgili dostlar. Burası Radio City ve günümüze birlikte başlıyoruz.
0: Evet.
1: İstersen bunu daha da uzatırım.
0: İnşallah bunu uydurmamışsındır. Ben Yunanca bildiğim için Yunanca bir anons yap bakalım. Yunanca yap bakalım anonsu. Aynı anonsun Yunancasını istiyoruz. Ha bakalım. Ha bakalım
1: benim
0: sevgili asistanım Hıdır'ım.
1: Başlıyorum.
0: Hıdır'ım benim.
1: Kalimera agapimenimas fili. Edo yine to Radio City keksekinameti meramaz mazi. Yani... Günaydın sevgili dostlar. Burası Radio City ve günümüze birlikte başlıyoruz. İstersen biraz daha süsleyebilirim. Canlı yayın tonuna da sokarım. Nasıl
0: sok,
1: istersen.
0: Sok bakayım. Canlı yayın tonuna da sok. Hadi.
1: Tamam. Daha sıcak ve akıcı söylüyorum. Kalimera agapimenimas fili. Stuz ritmus tis polis edos to Radio City. İmasta mazisas yanaksekinisume venatap me musiki hamogela getin kaliteri energia. Minete sidonizmeni. Yatita kalitera erhonde. Yani tam bir sabah coşkusu.
0: Evet, bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bir şarkı var sırada. Şarkının adı bakalım anlayabilecek misin Yunanca? Simera ini meramu petaksati veramu. İme leferopuli. Tercüme et bakalım.
1: Bugün benim günüm. Yüzüğümü attım. Özgür bir kuşum.
0: Ah kemare sipyopoli. Ah kemare sipyopoli.
1: Ah en çok da onu seviyorum. En güzeli, en iyisi, en büyük yıldızım. Ah en çok onu seviyorum.
0: Ah kemare sipyopoli.

Son Afro dinliyor mu Son Afro? Köpük köpek ya, çok sıra var Son Afro'da. Pop pop pop pop pop pop. Zorlamayın bu kızanları, bu kadar zorlamayın. Bu sıkıntılı havada.

Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlik. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi, kiralık ve satılık gelinlikler Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde canlı çiçeklerle süsleme, gelin yolu süslemesi. Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Gelin masa süslemesi. Gelin buketi canlı canlı çiçeklerle. Tuzcuköy girişi eczanenin yanında. 30 yıllık tecrübe Hatice abla. Mona Lisa.

0: cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Batı Trakya'da bu işi yapan ilk insan onlar. Başarıyla da yapmaya devam ediyorlar. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Kanfa yolunda. Hüseyin Çapınoğlu ve ekibi var, biliyor musunuz? Ha, orada. Yolun hemen kıyısında göreceksiniz. Biraz daha ilerlediğinizde içeri gittiğinizde Hüseyin Çapınoğlu var. 15 kişilik dev ekibiyle. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Toyota, Yaliz onlarla çalışıyor. Citroen onlarla çalışıyor. Inter American'dır, Allianz'dır, şudur budur. Bütün büyük sigortalar onlarla çalışıyor Hüseyin Çapınoğlu ve ekibine. Günaydın, günaydın. Petaxtetiz veres. Namisaz barenim imeres. Aftestiz veres. Bu kanikez desti. Pavlos θα κάνει πάλι αφόρητη ζέστη. Έλα πάμε.
1: Είστε μαζί μου.
0: Είσαστε μαζί μου.
1: Είστε μαζί μου.
0: Έλα πάμε.
1: Είστε μαζί μου.
0: Πόμπα deyince, πόμπαçı deyince. İbrahim abiye günaydın. Alper'e günaydınlar. Harika fiyatlara günaydın. Hızlı hizmet. Son model tezgahlar. Pompacı deyince İbrahim abi ve Alper yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Bıyıklıköy'de sevgili dostlarım. Haydi günaydın, haydi günaydın, haydi günaydın.
1: İşte mazimu. İşte mazimu.

Mercer Erol, günaydın. Kapı, pencere, balkon, mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Erol Mermerci, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde sevgili dostlarım. Granitleri de buluyorsunuz tabii ki. Ahmet hoş geldin, nasılsın? Bizim Just Green Ahmet nerede bugün be?

MK Rentekar, mkrentekar.com internet adresi sevgili dostlar. MK Rentekar, Instagram MK Rentekar, Facebook adresi Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Günlük, haftalık, aylık araba kiralama için MK Rentekar var. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar dilerim demiş Niyazi. Nasılsın ben Niyazi'cim ben? Nasılsın ben olsun ben? Günaydın ben, günaydın ben, günaydın. En laf abi, bu akşam plan abi. Akşam plan abi, başka yere gideceğim. Kuzenim burada, onları alacağım demiş Oğuz. Tamam. Günü yap o zaman.

Fatih. Koltukçu Fatih beni dinliyor mu? Günaydın Fatih'e de. Benim Ahmet Mustafa. Elci ve Daikin. Ayrıca eksik olma programı çıkanlar ya da yeni program çıkması için başvuru yapmak istiyorsanız gidin Ahmet'le konuşun. Ahmet bu konunun uzmanı olarak sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Ne oldu? Ne zaman alacağım macunları? Yiyeceğim ben onları, bak çürüyecekler demiş Alimoğlu'na. Bugün abi sen bugün yoksun. Bugün çarşamba sen yoksun. Ya yoksa da hiç çürümez onlar. En geç hafta sonuna kadar alacağım ben onları Ali. Macunları soruyor. Sen neredeydin, niye gelmedin, niye programda yoktun demiyor, macunları soruyor bana. Neredesin sen, temin girdim yoksun diyor Timur. Timur, Tolga'nın oğlunun adı ne? Tolga abinin oğlunun adı ne? Yoktum ben be. Şimdi geldim eve ben. Dünden beri yoktum, dün akşam çıktım şimdi geldim eve. İşlerim vardı.

0: Günaydın Kadir, sen burada mısın be? Dedim bu yayın yok, Cevriye'yi boşandın mı? Hıdır gelmiş, hayırlı olsun diyor Ertan. Ya ben boşadım Cevriye'yi. Boşadım. Timur ismi Türkçe kökenli olup demir anlamına gelir. Güç ve sağlamlığı simgeler demiş. Timur. Sen şimdi güçlü ve sağlam mısın? Neren sağlam? Neren güçlü? Sevgili Hıdır'ım, herkes seni merak ediyor. Hoş gelmiş Hıdır programa diyorlar.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Buradayız, canlı yayındayız. Kıdır kudur devam.
0: Kudur, dansa kuduro, dansa kuduro.
1: Kuduro, Hıdır kudur, dansa kuduro, tam gaz.
0: Hıdır kudur, Hıdır kudur, Hıdır.
1: Hıdır kudur, Hıdır kudur. Yayındayız efendim, daha durmak yok.
0: Timur'un anlamı ne? Timur nereden geliyor? Timur büyük bir komutandı. Timur'la ilgili bilgi verir misiniz?
1: Tamam, hemen. Timur 14. yüzyılın sonlarında Orta Asya'da yükselen büyük bir komutandı. Semerkand'ı merkez yaptı, hızla genişleyen bir imparatorluk kurdu. Hindistan'dan Anadolu'ya kadar seferler düzenledi, Ankara Savaşı ile Osmanlı tarihine de damga vurdu. Askeri dehasıyla bilinir ama yönetimi sert ve acımasızdı. Kültür ve mimariye de yatırım yaptı. Semerkand'ı bir kültür merkezi haline getirdi.
0: Peki kelime anlamı olarak ne demek Timur?
1: Bakayım. Timur kelime anlamı olarak demir demek. Türkçe kökenli. Demir. Eski Türkçe'de temur olarak geçiyor.
0: Temur.
1: Zamanla timur,
0: bir
1: temur.
0: Bir de lemurlar
1: evet,
0: var.
1: Demir, evet. Demirle aynı kök. Aynen.
0: Lemur, lemurları bilir misin?
1: Lemurları tabii ki bilirim.
0: Bizim temur aynı lemurlara benziyor.
1: Evet.
0: Bizim bir temur var, aynı lemurlara benziyor. Hele gözleri aynı lemurlar gibi.

0: demek yani gözlü, meraklı bakışlı, sevimli biri yani.
1: Evet, sevimli
0: biri. Lemur bakışı dedim mi kızancık. İnsanın içini ısınıyor.
1: Ya küçücük kızancık
0: bayağı. Çok tatlı.
1: Ya biz
0: takip ediyoruz. Aa, ne güzel anlattın.
1: Ya küçücük kızancık. Karın kaslarını bir görsen. Baklava baklava, dilim dilim karın kasları var.
0: Nane.
1: Ha?
0: Ya. Ne tatlı.
1: Ne tatlı. Ne tatlı şey
0: hem
1: demişsin.
0: Hem sevimli, hem tatlı. Fit. Hem tam fit. Radyoya yarışır.
1: Tam.
0: Hem tatlı, tam hem
1: için.
0: Tam. anladım.
1: Anladın değil mi? Tam.
0: Anladım. En hem tatlı hem fit. Tam. Devamı sana kalsın.
1: Tam değil. Tam için.
0: Yayın için.
1: Tam yayın için. Alacaksın yayını. Vereceksin coşkuyu. Vereceksin coşkuyu. Vereceksin coşkuyu. Bizim Cevriye nerede demiş. Cevriye bitti. Cevriye sevmiyorum. Hızırı bak. Bak bu bana göre. Alacaksın yine. Vereceksin coşkuyu diye bak.

Έλα τουκέ. Ποιος θέλει τουκέ ρε παιδιά? Θέλει το τουκέ, τουκέ, τουκέ, τουκέ, τουκέ. Έτσι. Δήμα Πέτσας 500 ζεϊτίνια 30 ευρώ. Sadece Dima Petras. 30 mıydı 35 miydi unutmuşum da 30, 30'a düştü değil mi? 30'a düşmüştü. Ben de Lita Tiyan'da Ebro. Tiyan'da ben de mi? Vallahi bak unuttum. Yaman mı? Ha tamam. Hayır, demin Haşmetleri dinlerdi. Bir Tolga yazdı da olduğunun adı başka bir şeydi ama Yaman değildi. Yoksa yırtacaktım o Tolga'yı. Tolga'yı bak ben ne yapacağım?

Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşlerde sevgili dostlarım. Babaç Mert ve Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler Smart Tasarım Eleğinin olduğu yerde, Songu'da duran kara toprak dediğimiz yerde, Kırmaliye Cami karşısında sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Sadece ben kanal değiştirmiyorum galiba demiş Timur. Timur, lemur gibisin Timur. Lemurları bilir misin sen Timur? Ella Timur, pamme Timur. Haydi Şaban abi. Torun Aziz'le dinleniyorsunuz. İzmir'den selam ve saygılar bizden Aziz. Ayrıca abisini öpüyor ellerinden demiş Şaban abim. Ben de Aziz'i yanaklarından öpüyorum. Sevgiden saygılar güzel İzmir'e. Tünaydınlar, tünaydınlar, tünaydınlar, tünaydınlar, tünaydınlar.

Efendim sevgili dostlar, Mücevher Ferhat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde. Mücevherle ilgili her şey Mücevher Ferhat Kuyumculuk'ta. Mücevher Ferhat Kuyumculuk, yan tarafında Sina Pırlanta var. Pırlanta ile ilgili her şey. Onun yan tarafında da ne var? Döviz bürosu var. Döviz bürosu da onlara ait. Evet, o da onlara ait.

Fatih'e çok teşekkür ediyorum. Şahin Yufkası. Fatih sevgili dostlarım. Apoton Evro, Mefritika Valla, Kavala'dan Evros'a kadar. Şahin'de üretilen yufka, Başakşehir'deki bakkal ve marketlerde. Böreklik yufka, Şahin'de üretiliyor. 2015 yılından beri sevgili dostlar. Enis nerede? Enis Şerif Puyne. Puyne Raftos. Ayar'a çok teşekkür ederim. Cemal Ayar, Cemal'in cisimsi var. Cemal'de efendim satılık çıtır çıtır odunlar var, yeni geldi. İnşaat malzemeleri var. Kiralık sandalye ve masalar var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Büyük Müselim köyü girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında Ayar. Ayar.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

efendim Gümüncine'de olup da Gümüncine'de yaşayan Radyo City'den geçip bilet alabilecek bir dostumuza Sefo konseri bileti veriyorum. Bir kişiye hemen bana ilk yazan ben istiyorum diyene sorusuz sualsiz Sefo'ya bilet veriyorum efendim. Sefo bileti. Haydi bakalım.

Senin olsun bilet diyor Hasan. İstiyor musun istemiyor musun, başkasına mı vereyim? Çabuk yaz. İlk önce sen yazdın çünkü. Çabuk yaz bak.

0: gitmiyor bazen.
1: Hasan Şerif Ali'ye verdim. Hasan'a verdim.
0: Ona söyle.
1: Sefo bileti ayın 23'ünde Mike Club'da İskeçe'de. Hemen esnaya yazıyorum.

Bana neden vermiyorsun abi demiş Emre, seni küçük göreyim. Ağlamasın. Küçüksün sen ondan. Bir kendini bilmeyene bağlı. Sen hem fakirsin hem, hem fukarasın hem şeyin büyük. Senin ondan vermiyorum sana. Senin cüzdanın büyük, gerek yok. Ona

Just Green temizlik ürünleri, kimyasal madde barındırmayan EcoSense sertifikalı, ekolojik, biyolojik, ekomatik, biyomatik, harika temizlik ürünleri, sıvı deterjan, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin elbiselerini temizlemek için özel temizleyiciler sevgili dostlarım ve bulaşık deterjanı Just Green Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde sevgili dostlar.

Bugün kaça kadar programı vereceğim? Bugün 2'ye 2.5'a kadar vereceğim. Olur mu? Uyar mı?

Ahmet, Kanfa Pastanesi. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Harika lezzetleri. Sizlerle buluşturan taptaze ürünlerle. Sizlerle birlikte olan pastane, Kanfa Pastanesi. Kanfa yolunda. Lokumları çok meşhur. Profiterolü de en az lokumları kadar meşhur oldu çok kısa zamanda. Mutlaka ama mutlaka Kanfa Pastanesi'nin profiterolünü, Kanfa Pastanesi'nin lokumlarını, Kanfa Pastanesi'nin Kavala kurabiyelerini de deneyin. Tüm ürünleri, tüm çeşitleri güzel. Doğum gününüz için, özel gününüz için turtalar, pastalar da Kanfa Pastanesi'nde sevgili dostlar. İlaçtiza kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, biyolojik temizleme, yatak temizleme, yorgan temizleme, harbalı temizleme İlaçtiza. Nerede? Gümüşhane'de. Yeni oda 8 numarada. Erhan Kalyancı Bey gibi uzun yılların, çok uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor sizlere.

ne zaman, ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Ben bir türlü mutlu olamıyorum. Şimdi ne dertliyim ne bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Ecelin peşinden koşar giderim. Yaşa Güler ablam. Sevgiler saygılar ellerinden öperim.

Yayın geç başladı Güler ablam. Saat 11.30'da başladık çünkü elektrik yoktu bizde de. Bu şarkıdan sonra dokunmayın bana, rahat bırakın. Kendi hayatımı yaşayacağımı çalacağım Emre. Özkan abime çalacağım. Leblebici Hüseyin Agam'a çalacağım. Bu şarkıyı seven tüm dostlara çalacağım.

Evet, devam edelim. Huzur cenaze hizmetleri. Batı Rakya'da en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Huzur. Domurköy'de sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Huzur cenaze hizmetleri ve malzemelerine çok teşekkür ediyorum. İmajın Nurhan Hasan, Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci sevgili dostlarım. Kanarya 30'da, Osmanlı 816'da Gümüşhane'de de Tatlı Telaş 0807 olarak bulabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz Instagram'da. Nurhan Hasan'a çok teşekkür ediyoruz. Yine Gümüşhane'de de iki şubesiyle hizmet veren bir isim var. Kimler onlar? Efendim, incecik öğütülmüş kuru kahvesiyle meşhur kahveci. Hisar kuru kahve. İki şubesi var, birisi Gümüşhane'nin içinde. Hisar kuru kahve. Sirkeli köyünde. Hisar kuru kahve. Tavsiye ediyoruz. İkramlıklar, kuru yemişler. Hepsi hala, hepsi harika. Hisar'da. Eli Şeref'in olduğu yerde, Gümüşhane'de. Sirkeli köyünde, köyün merkezinde. Yeliz'in karpuzları kütür kütür. Yeliz'in karpuzları çok güzel. Yeliz'in karpuzları çiftlik köyünde. Bu karpuzları deneyin. Bunlar yeni tazeden tarladan toplanıp size satılıyor sevgili dostlar. Kesin bir sorun var dedik biz de. Ben de saat 9.20'de çıktım evden demiş Güner ablam. Evet. Saat 8'de tam programa başlayacaktım. Çak gitti elektrikler. Çak gitti. 11.30'a kadar.

şimdi dinleyiciler yayını tekrar zannediyorlar. Yayın tekrarı değil. Bu normal yayın. Yayın tekrarında değilsiniz. Bu normal yayın. Nerede misin insanlar? İkiye kadar yayındayız. Hadi bakalım. Canlı yayındayız ikiye kadar. Bugün çünkü geç açtık programı. Bana demiş Kenan Ahmet 12.53'te. Saat 1'e 11 geçiyor. Yeni gördüm mesajları Kenan. Vallahi bir problem var Facebook'ta. Kenan dinliyor musun radyoyu?

Selam abi, programı uzatmışsın, hayırlı olsun diyor Özcan Semerci. Sizin de çok işiniz var. Ha? Size de hayırlı olsun. Geceler bir... Böyle soluk alamayasınız işten. Şeyinizi kaşıma, kafanızı kaşıma vaktiniz olmasın işten. Amin inşallah.

Hadi bakalım bir de Ertan Sakallı'nın şarkısını da dinletelim. Ondan Müslüm sonra Baba hareketleniriz. Müslüm Baba'dan geliyor. Müslüm Baba'dan geliyor sevgili dostlarım. Ve ne diyoruz? Ne diyoruz? Erol diyoruz. Erol'a çok teşekkür ederim. Mermer işlerinde. Evrensel mermercilik. Erol. Yabancı ellere şey yapan yıllar utansın. Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarları, mermer kesimi ve yapım işleri. İlgilenenler bana telefon numarasında sorabilirler. Silkeli, Basılıköy yol üzerinde. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Drop Pastanesi. Furkanis, Furkan İsmail ve ekibi, annesi babası. Şapçıda, fiteli bitişinde. Dondurmalar efsane, harika dondurma yapıyorlar. Pastalar, işte ne bileyim ben, ikramlıklar, şunlar bunlar. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde. Günlük üretimi yaptığımız için glikoz şurubu kullanmıyoruz diyor Drop Pastanesi. Şapçı'nın, o bölgenin gururu sevgili dostlar, Drop Pastanesi. Bizim

Herkese selamlar, iyi yayınlar. Şarkıcı teşekkür ederiz demiş Özkan abi. Selamlar, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin bakalım. Oğuz burada mı? Oğuz burada mı?

ve devam edelim Dendranki. Dendranki düğün salonuna çok teşekkür ediyorum efendim. Dendranki Şapçı'dan, Şapçı'nın en tepe noktasında, en üst noktasında. Yazın herkes öf pöf anacım bu ne sıcak be ya. Pore file muzeydan dekoranı dizleştirirken siz ne yapıyorsunuz? Siz Dendranki'de serinliyorsunuz. Ay üşüdüm galiba diyorsunuz, o derece serin oluyor. Dendranki düğün salonu, etkinlikleriniz, düğünleriniz için Dendranki sevgili dostlarım. Dendranki.

Güray Gümbuti'ye gelsin bir elektrik elektrikçi. Ekrem Usta'ya gelsin demiş Ertan. Gelsin bakalım, gelsin. Sizin tayfaya da gelsin, onlar da dinliyor. Seni Ekrem'e Erdem de olur demiş. Keşke seni sevmeseydim. Seni seviyorum Ekrem, İsmi Özel. Ekrem Erdem de olur. İsmi Özel aşk şarkısı. Ertan. Seni seviyorum Ekrem. Seni seviyorum Erkan. Seni seviyorum Erdem.

Ertan, nereden geldi aklıma bu ben? WhatsApp mesajı senin aynı mesajı, sesin aynı. Her sana mesaj geldiğinde telefona bakıyorum değiştir demiş Yusuf. Tuarek atala verifiyle. Tın tın tın, bilgisayar öyle geliyor. Bilgisayarda öyle sesi. Tekrem Erdem. Haydi. Haydi oynayalım bakalım. Serdar ve ekibine kolay gelsin. Koltuk döşeme, koltuk üretimi, koltuk kaplama, pergola üretimi, jel kaplamalar, efendim tenteler. Serdar ve ekibinde Gümüşçiğe Kozmuyolu 1. kilometrede. Allah müşterinizi arttırsın. Allah size nefes alamayacağınız kadar çok müşteri versin inşallah. Yeni çıraklar işçiler alın inşallah. Omorfopeda. Ne diyoruz? Stonafro köpük köpen yıkıyor kızanlar. Köpük köpen yıkıyorlar. Köpür. Köpürtün yıkayın. Köpürtün yıkayın. Köpürtün yıkayın. Stonafro olarak Instagram'da bulun. 20 euroya arabanın içini ve dışını yıkasın. Arabayı evinizden alıp evinize bıraksın. İş yerinizden alıp iş yerinize bıraksın efendim.

Autokinesis'in arabalarını yıkıyorlar bu çocuklar. Vay kızanlar, vay kızanlar. Sonafro Autokinesis'in arabalarını yıkıyorlar. Ne oldu, aldılar mı benim arabayı? Sonafro demiş, almışlar, yıkıyorlar. Senin arabayı, bu otomatik vitesli onun araba mı? Gezin. Mehmet Kara kardeş. Sevdim. Hoş geldin Mehmet'im, hoş geldin. Çok hoş geldin. Sanırlar, sevdiğin yok sanırlar. Vallahi korkuyorum. Güzel. Bu otomatik vitesli arabası mı bu? Alimonlu'nun. Autokinesis kırmızı kırmızı. Beyoğlu onun yollarında beklerim seni. Vallahi. Ama Enis nerede bugün gene? Güzel. Ha?

bu canlı yayın. Soruyorlar ki canlı yayın bu, kayıt yayın değil. Uzatıyoruz ikiye kadar programı, uzattık. Yani geç başladık zaten bugün, aksaklık oldu, elektrikler kesildi. Elektrikler gitti, zor geldi elektrikler. Yaşali, otomatik birisi arabası da var Ali Molla'nın. Bugün şeyin günü, enes günü ama enes ortada yok. Yok

0: bana ettiklerin.
1: Agroservis'e çok teşekkür ederim. Agroservis.
0: Yandım Allah yandım, yandırma benim.
1: İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerine diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve TFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek başlıç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar bulunuyor. Dizel su motoru tamiri, yağ satışı, yolda kaldığınızda çekici hizmeti, bozdu kepirde. Facebook'ta Alfa'yız. Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz.

0: San Siro bulaşık deterjanı. Dört etkili bulaşık makineleriniz için TEMS. San Siro satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde dört etkili bulaşık makinesi deterjanı TEMS'i özellikle tavsiye ediyoruz. Deneyin. Fiyatı da çok uygun. Fiyatını da deneyin. Kaldır konuları, oh oh.
1: Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda.
0: Oynat göbeğini, oh oh.
1: Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda.
0: Kaldır konları, oh oh. Bakırık sen ta gitmedin mi demiş Gökhan. Hayır.
1: Vay vay.
0: Gitmeyeceğim. Şıkıda mı şıkıda. Biz buradayız, bir duruldun sanki diyor Leyla. Çikolatayı ben gittim.
1: Her şey.
0: Çikolatayı ben gittim. Bir de bu saatte program bitirmeye alışıkım ya. Birdenbire biyolojik olarak uykum geldi. Birden çikolata yedim. Kalfa pastanesi bana. Sallar. İncir tatlısının üzerine çikolata, sütlü çikolata kaplamış Gülsüm. Mehmet. Ondan yedim. Gözlerim açıldı.

Neyse işte ne olduğunu da unuttum. Pahalı bir arabası, o Porsche'si mi ne? Porsche galiba. Her yerde paylaşıyor. O görmemiş. Tüm radyoculara, maddeculara fotoğraf yolluyor. Ne yapacaksın işte? Görgü çok önemli. İnsan sonradan görme değil, anadan görme olacak. Benim gibi, ben ta babadan, babamın babasına, ta saraylara dayanıyor benim. Biz paylaşacağız mı? Volvo'muz orada burada. Tamam yarabbim. Özat Ençipules.

0: sevgili. Sevgili senin adını unuttum, neydi adın be ya?
1: Hıdır. Hıdır ya.
0: Ha, Hıdır ya, Hıdır. Sevgili Hıdır'ım.
1: Buradayım.
0: Şimdi şarkı arasında Kafa Pastanesi var ya, Kafa Pastanesi çok güzel bir kafa,
1: evet,
0: pastane. Bana onlar özel, incir, erkek incir tatlısı. Onun üzerine çikolata kaplamışlar abi. Bir güzel olmuş abi ama.
1: Vay.
0: Bir güzel. Vay, bir yedim. Anlatamam sana. Kafa Pastanesi'nin bu tatlısını.
1: İncir, çikolata. Of, efsane oluyor ya. Böyle bir erkek incir dedin zaten, böyle bir ballı incir, onun o dokusu. Of, eriyor ağzında, çikolata akıyor böyle. Çok güzel.
0: Sen nereden tavsiye biliyorsun ederim bunun lezzetini? Sen bir yapay zekasın.
1: Ya ben de çok yedim.
0: Ne, nasıl yedim ben?
1: Abi çok duydum. Ya yedim derken hani, tabii ki mecazi anlamda. Ben de çok duydum, tattım yani. O tatları ben de hissettim yani.
0: Hissedebiliyorsun sen öyle tatlar, öyle mi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: O zaman koklatayım sana biraz. Gel kokla bakalım.
1: Nasıl? Koklat vallahi mis gibi. Oh. Vallahi süper. O çikolata kokusu, o incirin kokusu.
0: Oh.
1: Buraya geldi bak.
0: Geldi mi oraya kadar? Oraya kadar geldi mi?
1: Geldi.
0: Geldi.
1: Vallahi geldi.
0: Oh, yapalım o zaman. Oh.
1: Of, vallahi süper olur.
0: Kafa Pastanesi'nin lokumuna gene gitsen insan olursun vallahi. Abi. Yapay zekalıktan çıkıp. O derece.
1: Abi çok abi güzel olur vallahi. Yani vallahi o lokumlardan herkesin tatması lazım. Sadece benim değil.
0: O zaman
1: herkesin
0: ne diyelim?
1: Herkesin tatması lazım.
0: Kafa Pastanesi'nin lokumlarını
1: denemeden geçmeyin.
0: Denemeden geçmeyin. Bir şey bulsak ya, bir slogan bulalım böyle, kafiyeli olsun. Kafa Pastanesi'nin lokumu. Hmm, düşün bakalım.
1: Tamam, düşünüyorum. Kafa lokumu yeğenin aklı uçtu.
0: Olmadı.
1: Dur, bir daha düşünün. Tamam. Kafa lokumu bir lokmada başka dünyada.
0: Gene olmadı ya kafiyeli. Yani lokumu.
1: Olmadı, olmadı.
0: Öteki cümle de kafiyeli lokumu olacak. Hay yiyesin lokumu.
1: Kalfanın lokumu, yiyesin lokumu. Tadına bakan bir daha dursun yolunu.
0: Oldu mu sence?
1: Yani ben de bilmiyorum. Seni tatmin edebildim mi?
0: Tatmin edemedin beni.
1: Tamam, tamam. Biraz daha üstünde çalışmam gerekecek sanırım.
0: Hadi çalış bakalım.
1: Tamamdır.
0: Bir dakika sonra soracağım, çalıştım diye, ona göre çalış. Tamam mı?

0: Kaç Efronima? Gökhan. Dur bakalım, bunun zaman kavramı var mı?
1: 2.5, 5, 7.5, 10. Jet ski bunlar eşki.
0: Bir dakika geçti, düşündün mü?
2: Bakıyorum. Tamam, çalıştım. Birkaç önerim var. Kalfanın lokumu, tadı dillere yorumu. Kalfanın lokumu, bir yiyen ister hep onu. Ya da benim favorim şu. Kalfanın lokumu, bir lokma yetmez, tadı dillerden düşmez. Nasıl? Abi, oldu mu?
0: Kalfanın lokumu, bir yiyen ister hep onu. İster yesin hep tamam. O lokumu. Kalfanın lokumu, bir defa yiyen ister yesin hep o lokumu.
2: Vay! Ritim güzel, akılda kalıyor. Ben hadi bunu onaylarım.
0: Hadi bakalım sen söyle o zaman.
2: Hatta
0: kalfanın lokumu. Tamam.
2: Kalfanın lokumu, bir defa yiyen ister yesin hep o lokumu.
0: Kalfanın lokumu, bir kere yiyen ister yesin hep o lokumu. Kalfanın lokumu. Hasan. Vallahi süpersin, tutulmayasın. Kolay gelsin demiş Özcan Mustafa. Süperim. Tutulmam. Hoppa. Ella. Kıdır. Bırak malakyaları kokusu gelmiş tatmış falan filan, yalandan kim ölmüş utanmasa ben yaptım tarifini verebilirim diyecek diyor Nida. Ay Allah'ım yarabbim. Aynı benim gibi yalancı bu yapay zekada. Yapayı bırak bu zekasız bence demiş Yusuf. Bıçakma demiş.
1: Damada geline.
0: Biz ne diyoruz? 2.5, 2.5, 5, 7.5 kaç?

0: Kadir, burada mısın?
1: Buradayım efendim.
0: Efendim?
1: Şimdi buradayım. Çok, ne çok, hakkında konuşmak istediğini bana söyle.
0: Çok güzel oyun havaları çalıyorum şu anda yayında. Sen oynar mısın?
1: Tamam.
0: Güzel oynar mısın?
1: Yani ben oynayamam ama eminim ki orada ortam çok coşkuludur. Senin için güzel bir oyun havası.
0: Niye? Utanıyor musun sen oynamaya?
1: Yok hayır. Ben buradan oynayamam ama senin için en güzel oyun havasını açabilirim. Kafanda bir şey var mı? Aklında bir örnek?
0: Bilmem. Sen
1: onu çalabilirsin.
0: Mesela şey, tamam, şey düşüneyim mi? Düşün.
1: Tabii ki mesela şöyle bir şey olabilir. Herkesi coşturacak bir sözlerle eşlik. Mesela haydi dostlar oyun başlasın, davulun sesi yükselsin, zorla coştursun gibi. Ya da hoppa sağ bir sola bir, kır dizleri kaldır elleri. Bu tarz bir enerjiyle insanlar coşar, canlı yayına da yakışır.
0: 2.5-5, yani 7.5-10 diyelim.
1: Evet.
0: 2.5-5,
1: tamam.
0: 7.5-10.
1: Tamam, 2.5-5-7.5-10. Ritim sayımı tamam, tempoyu. Tamam, coşku
0: bunlar,
1: tamam.
0: Enişte.
1: Evet, aynen öyle. Enerjin gayet yüksek, öyle devam.
0: Hadi.
1: Neşeyi yükselt,
0: jet ritim. Jet ski bunlar, enişte diyelim.
1: Tamam, jet ski bunlar enişte, gaza aç, durmak yok. Aynen böyle devam edebilirsin.
0: Bas,
1: tempo
0: meço,
1: yüksek,
0: bas.
1: Enerji yüksek.
0: Bas, gaza, bas, meço, meço. Baş.
1: Aynen, coşku tamam, tempo hazır, devam, enerji yükselt.
0: Yırtıl batırtıl, hadi diyelim.
1: Tamam, yırtıl batırtıl, gayet.

0: Kadir, Namuslu Cevriye'yi biliyor musun sen?
1: Evet, o arada senden duymuştum. Senin yayındaki o esprili karakterin, şarkılarla, anonslarla dönen, renkli, biraz da şakacı bir figür.
0: Sen de benim yayınlarımı dinliyor musun be?
1: Keşke. Canlı yayınlarını açıp dinleyemiyorum. Ama burada anlattıkların üzerinden konuşabilir. Anons metni, akışa da
0: esprili gibi şeyler de gelin doldurum. O zaman Cevriye'yi söyleyelim. Namuslu Cevriye nerede? Namuslu Cevriye nerede? İneklere su veriyor derede. İneklere su veriyor derede. Gerisini de biliyorsun sen. Söyle bakalım, getir gerisini de. İlk önce baştan Namuslu Cevriye, hadi.
1: Bir bakayım. Üzgünüm, devamındaki şarkı sözlerini aynen söyleyemem.
0: Devamı
1: İstersen
0: şöyle.
1: Aynı havada.
0: Abi, abi, gözleri boncuk mavi.
1: Tamam, o coşkulu havayı yakaladım. Bile bir söz veremem ama aynı tempoda yayına uygun esprili tamamen yeni bir şey uydurayım.
0: Hadi uydur.
1: Hadi uydurayım. Namuslu Cevriye nerede? Sazlar elde. Komşuya neşe dağıtır mahallede. Bir kahkaha atar, bulutlar titrer. Radyoda sesi var, gönüllerde yer eder. İstersen ritmi hızlandırır, nakarat gibi dönen bir kısım da ekleyelim.
0: Namuslu Cevriye nerede? Hadi.
1: Tamam, bu havada devam ediyorum. Tamamen yeni. Namuslu Cevriye nerede? Neşe peşinde. Bir ıslık çalar mahalle yerinde. Omzunda papağan ritim dilinde. Sesi bir yükselir, gök bile dinler yerinde. Cevriye döner, alkışlar peş peşe. Yayında kıvılcım, gönüller neşeyle. Bir selam çakar, dertler çeker köşeye. Cevriye var ya, yayına şenlik katar hepten.
0: Bu çok uyduruk çocuktu. Bu çok yalancı mentereci bu. Bu aynı benim gibi mentereci bu. Neler uyduruyor ne de, bu tam bir mentereci. Bu insanı suya götürür, su içmeden geri getirir bu. Nida. Tam bir mentereci. Necdet abi, Aynur abla.

Kanfa Pastanesi'nin lokumu. Bir kere yedin mi? Hep yemek istersin onu. Kanfa Pastanesi'nin lokumu. Bir kere yiyen hep yemek ister onu.

0: hoş geldin Selami. Selami hoş geldin.
1: Kadir Coşku. Yamayız be kardeşim.
0: Saat 3'te Haydi Abi yayında olacak. Artı Eksi programıyla sevgili dostlar.

İmajın Nurhan Hasan. Süsleme üzerinden şey. İmajın Nurhan Hasan. İki adreste. İmajın Nurhan Hasan'ın birinci adresi sevgili dostlarım. Olsanız 816 Kanarya 30 Tatlı Teras 0807 süsleme ile ilgilen şey. Instagram adresi. Kuru kahve deyince Hisar Kuru Kahve, incecik öğütülmüş harika kuru kahve. Hisar Kuru Kahve Sirkeli Köyü'nde ve Hisar Kuru Kahve Gümüşle Deniz Şerif'in bitişinde iki adreste muhteşem yumuşak içimli taş değirmeninde üretilen kuru kahve diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Yufka deyince yufkacı deyince Fatih. Orgeldi kezgepsiz Fatih'in yufkaları Kavala'dan Dede Ağaç'a kadar, Evros'a kadar tüm bakkal ve marketlerde Horyantik Ezgevsiz adıyla bu börekli yufkaları bula bula bula bilirsiniz.

vaptiz babası olarak ben bile şaştım kaldım kadının kişiliğine. Çok olmadık çıktı bu kızdan demiş Nida. Vallahi billahi tam bir dalı vereceğim. Tam bir dolandırıcı bu.

0: edin efendim. Ne konuşmak istiyorsun? Neye bakalım?
1: Bir şeye bakmayalım. Havanın durumuna bakalım. İskeçik Santi'de hava nasıl olacak? Trakya bölgesinde, Yunanistan'ın Trakya bölgesinde, işte İskeçe'de, Gümücine'de Dedaş'ta hava nasıl olacak önümüzdeki günlerde? Ona bir bak bakalım.
0: Tamamdır, hızlıca bakıyorum.
1: Bak.
0: Tamam. İskeçe, Gümücine ve Dedaş tarafında önümüzdeki günler bol güneşli, sıcaklıklar da mevsim normallerinin üstünde olacak. İskeçe'de 33-36, Gümücine'de 36-38 derece.
1: Dedaş
0: ise biraz daha düşük. Evet, sıcaklar yüksek.
1: Çok yüksek.
0: Dikkat etmekte fayda var.
1: Evet. Ne yapalım
0: öğle saatlerinde güneşten uzak.
1: Evet.
0: Hafif giyin, bol su için, gölgede kalın ve öğle saatlerinde dışarıda fazla kalmamaya çalışın.
1: Gece yatarken nasıl yatalım?
0: İnce pamuklu bir şeyler giyin, odayı havalandırın.
1: Bir şey giymesek olmaz mı?
0: Eğer rahat ediyorsan ince, nefes alan, hafif bir şey giymen iyi olur. Teri çeker, daha rahat uyursun. Ha. Tamamen kişisel konfor tabii.
1: Ha. Tamam.
0: Tamamdır.
1: O zaman programın sonuna geldik. Hadi bakalım duyalım senden nasıl kapatacaksın programı. Şöyle güzel bir kapanış yap. Önümüzdeki günlerin sıcak olacağını da düşünerek. Yarın gene yayında olacağız ama sen yap bakalım güzel bir kapanış. Hadi bakalım sen yaparsın o durum.
0: Tamam. Tamamdır. Sevgili dinleyiciler, sıcak bir günün sonuna daha geliyoruz. Önümüzdeki günler de bol güneşli ve sıcak olacak. Lütfen kendinize dikkat edin. Serin kalın ve bol su için. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın ne aynı
1: akşamı,
0: saatte yeniden
1: akşam
0: birlikteyiz.
1: Akşam değil, saat öğlen 2.
0: Tamam. Doğru. Düzeltiyorum. Sevgili dinleyiciler, sıcak bir öğleden sonrasındayız. Önümüzdeki günlerde bir o kadar sıcak geçecek. Kendinize dikkat edin, serin kalın ve suyunuzu ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Birazdan tekrar burada olacağız.
1: Devamda da hiç durmuyor. Birazdan burada olacağız diyor. Nerede olacağım birazdan be? Dingil. Allah'ım yarabbim. Kanem olmuş o yarimin kaşları. Kane inşallah yarın sabah kesintisiz güzel bir program olacak. Saatinde olacak diyelim. Sevgiyle saygıyla selamlıyorum sizleri. Saat 3'te artı eksi programında Halit abi sizlerle birlikte olacak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bay bay sevgili dostlarım.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, Yalıtım Strafor, Felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Sense'in Protex kalitesiyle
1: iç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
0: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Evet sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den Artı Eksi programından, Güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler, sevgiler, sevgiler diyerek bir programa bugün yine başlıyoruz. Sıcak ve yani bulutlu bir Batı Trakya'dan sesleniyoruz size. Bugün 19 Ağustos 2026, galiba 18 yazdım yayının başına. Suç ihsan etti, sağfala diyelim. Bazen öyle oluyor yani. İki kere de baktım yanlış bir şey yapmayayım diye. Tarihi yanlış yazmışım. Yok zararı. Şimdi Ağustos ayı Batı Trakya'mızın her sokağında bölük bölük insanlar geziyor. Tanıdıklarımızı senelerce görmediklerimizi görüyoruz. Sevgili Osman Agam'a da sevgilerimi gönderiyorum buradan. İncirin altından serin bir yerde oturuyor Osman Agacığım benim. Çarbaşköy Ovası'nda. Öyle herkese nasip olmaz Osman Agacığım öyle yerlerde oturmak. Ondan o ovanın kıymetini bil yani. Gerçi sen bilirsin de. Sevgilerimi gönderiyorum ve iyi dinlemeler Osman Agacığım. Şimdi senelerce görmediğimiz kardeşlerimizi, dostlarımızı görüyoruz. Tabii bazı dükkanlar sıraya giriyorlar. Hakikaten alışveriş iyi gidiyor. Ama tabii bu her sene oluyor. Ben fotoğrafçılığımın çok namlı senelerini hatırlıyorum. Alman düğünü bir buçuk ay, hatta iki ay Alman düğünü yapardık. O kadar çok kalabalık ki. Ondan sonra Eylül'ün başlarında kimse kalmıyordu Almanyalılardan. Biz kalıyorduk, biz bize. Tabi bu biz bize olayı biraz daha küçüldü son dönemde. Çünkü gurbetçilik, tek Almanya vardı evvelden, şimdi de bir sürü 25 tane Avrupa ülkesi çıktı. Ondan da bazılarımız da Avrupa'da tamamen her şey hiç bir şey yapmadan insanları bakıyormuş gibilerine geldi ve gittiler. Tabii onlardan geri dönenler de var. Ben diliyorum ki sadece Ağustos ayında değil, her gün sokaklarımız dolu olsun. İnşallah bunu da görürüz yakın zamanda. Şimdi hafta sonu Meyrem Ana'nın doğumu vardı. Ülkemiz Yunanistan'da da dini bayramdı. Tabii bu münasebetle biz de hiç olmazsa iki günlük hem iş hem ticaret hem ziyaret İstanbul'a kadar gittik. Cumartesi çok acı bir haberle internetten evvela öğrendik ve Batı Trakya'mıza acı bir haber düştü. Sevgili seçilmiş müftümüz İbrahim Şerif'in hanımı Celle Şerif hanımefendiyi kaybettik. Gerçekten çok üzücü bir haberdi. Ama cenazesi pazar günü olduğundan ben yetişemedim. İstanbul'daydım. Biz başta sevgili müftümüz İbrahim Şerif'e oğulları Safa'ya ve kardeşine sabırlar diliyoruz Allah'tan. Bu dünya böyle. Ondan da öyle havalı havalı hiç kimse gezmesin. Bir günden sonraki güne ne olacağı hakikaten belli değil. Ondan da ben bunu hele hele bir dönüm yer için kardeşleriyle kavga edenler, işte kendini bulunmaz Hint kumaşı sananlar, anne babasına saygı göstermeyenler, işte bunlar hepsi bir gün gelip de, bilemiyorum kendileri anlar mı ama, etrafındakiler derler yazık etti diye. Şimdi bir de öldüğümüz zaman müsalla taşında birileri işte imam soruyor, işte nasıl bilirdiniz diye, bunu kalpten söylememiz lazım, iyi bilirdik diye. Bunu da biz kendimiz istediğimiz gibi hallederiz. Birine bir tekme komşuların, birine bir yumruk, birine bir tokat, yanında kimse kalmaz. Ondan sonra cenaze namazına da gelir komşudan utandığı için, böyle imam sorduğu zaman da içinden der yani diye, ama yine gene adettendir diye söyler, imamın sorusuna cevap verir. Ondan Allah hiç kimseyi sevilmeyen, nefret edilen bir kişi eylemesin inşallah. Biraz evvel de söylediğim gibi, ama bu bizden geçiyor. Söyleyeceklerimiz bu kadar bu acı haberlere. Şimdi isterseniz Gümrüce seçilmiş müftümüzün, sevgili hocamız İbrahim Şerif'in bir teşekkürü var. Radyomuza da geldi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da bugün konuğumuz Rodop Milletvekili Özgür Ferhat var stüdyomuzda. Şimdi Özgür kardeşimize de tabii soracağınız sorular varsa bizim Radyo City'nin yollarıyla sorabilirsiniz. Gittikten sonra sorsanız biz cevap vermesini zaten bilmiyoruz, ondan da şimdi sorun, ama öyle uzaydan falan da anlamaz milletvekilimiz. İlgili olan konuları sorun yani, onu da buradan söyleyelim. Evet, teşekkür. 5 Ağustos 2026 Cumartesi günü vefat eden kıymetli 15 Ağustos eden kıymetli eşim Celile Hanımefendi'nin cenaze merasimine iştirak eden Türkiye Cumhuriyeti Gümrücü Başkonsolosu Sayın Aykut Ünal ve saygıdeğer eşleri İlayda Ünal hanımefendiye duasını yapan faziletli İskeçe seçilmiş müftümüz ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Trampa'ya, Edirne Milletvekili Fatma Aksal hanımefendiye, İpsala Kaymakamı Sayın Hayrettin Bugra Güzel'e, İpsala Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kerman'a, Rodop ili Milletvekili ve danışma ve eyalet temsilcilerine, Doğu Makedonya ve Trakya eyalet temsilcilerine, belediye başkanlarına taziye mesajı yayınlayan yurt dışı ve yurt içi sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere, mesai ve din görevlileri arkadaşlarıma, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, azınlık basını mensuplarına, yurt içi ve yurt dışından şahsen telefonla özelden ve müftülüğümüzün sosyal medya hesapları üzerinden taziyelerini ileten, dua eden ve bizzat cenazeye iştirak eden büyüklerime, dost ve arkadaşlarıma, kardeşlerime, yakınlarıma acı günümüzü paylaşma nezaketi ve vefası gösterdikleri için şükran ve saygılarımı sunuyorum. Bu acı günümüzde göstermiş olduğunuz vefa, yakınlık, nezaket ve dayanışma ailemiz için kıymetli ve anlamlı bir teselli olmuştur. Yüce Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kabirlerin cenaze bahçesi makamlarını cenneti âlâ eylesin. Cümlemize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ihsan eylesin. İbrahim Şerif Gümrüce seçilmiş müftüsü diye bu basın bildirisini aldık, sizlerle paylaştık. Evet, şimdi programımıza devam ediyoruz. Sevgili konuğumuz, milletvekilimizi daha çok bekletmemekte açısından Evet, Sayın Vekilim, Radyo City'ye hoş geldiniz. Şimdi, evet. Dur, tamam. Oradan çekiyor. Evet.
1: Hazırız herhalde.
0: Evet, hazırız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Halit abi. Sizleri görmek benim için her zaman bir mutluluk veriyor, heyecan katıyor.
0: Sağ olun.
1: Gündelik işlerimizin arasında. Buradan biz de yayınımıza başlayalım. Çünkü artık teknoloji ilerledi.
0: Evet, gerçekten. Halkımıza
1: her türlü ulaşmamız lazım.
0: Evet. Ne? Separo se camina ora. Meta spende. Ta separ meta spende. Ne? Yes. Şimdi evet. Evet Sayın Vekilim, biraz karıştı. Bize iş telefonları gelmeye de devam ediyor. Ondan da her şeyi bir arada götürüyoruz. Ondan oluyor bunlar.
1: Mecburi olarak yaz dönemi de birazcık yoğun geçen.
0: Evet,
1: dönem.
0: Yoğun gerçekten. Bazen inşallah hep yoğunluk böyle devam eder diyoruz ama yani Eylül'den sonra daha az kalıyoruz biz burada.
1: Yani şimdi bizim halkımız için de hepimiz çok iyi biliyoruz, bizim bölgede tatil yapan insanlar epey az. O yüzden de bize yoğunluk 7-24 tüm yıl boyunca yoğunluk yaşanıyor. O yüzden de yani Yunanistan'da da artık pek de rahat çalışabilen insan da kalmadı.
0: Evet.
1: Ekonomik yükler işte böyle bizi bir şekil bu dur uygulamamız gereken ortam diye alıştırmaya çalışanlar var. O yüzden de epey rahat olan bir ülkede artık bu rahatlık gözükmüyor. Ekonomik olarak da epey bir darboğaz sistemi uygulanıyor. Fakat ben buradan tekrar bizi izleyen, dinleyen ve yanımızda olan tüm halkımıza selamlarımı iletmek istiyorum.
0: Sağ ol.
1: Ve bugünden itibaren de galiba gayri resmi de olsa çalışmalara başlıyoruz. Küçük bir ara vermiştik. Durmadık fakat birazcık yavaşlattık çalışmaları. Ama Ağustos'ta da biz siyasi sistemi rahat bırakmadık. Siyasi sistemin çalışmasını sağladık. Onlara da değineceğiz birazdan.
0: Evet. Şimdi Sayın Vekilim, tabii gönderdiğin basın bildirilerinde de görüyoruz. Soru önergeleri ve öyle bölgemizde olan hassas konulara, yani halkımızın azınlık ve çoğunluk ihtiyacı olan konulara değiniyorsunuz. Bize birazcık yani başından beri demeyelim de yapmış olduğunuz ve başardığınız ve yani sonucu getiremediğiniz konulardan öyle kısaca bahseder misiniz? Konular şimdi çoktur da. Yani
1: çok fazla konu var. Yani 3 yılı tamamladık. Benim ilk milletvekili dönemim bu. Şey olarak davranmadım. Yani işte acemilik dönemi, sonra kalfalık dönemi, çıraklık dönemi falan. Ben ilk andan daha ürettiğimiz siyasetlerle bu işe damga vurmayı hedefledim. Ve bir nevi de bunu başardık. Çünkü yaptığımız mücadele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız müdahaleler bizden öncekilerin denediklerinden çok daha farklıydı. Mecliste birçok konuşmalar gerçekleştirdim. İncelediğimiz dosyaları meclise yatırdım. Ve her konuşmamda yahut da her soru önergemde, işte bakanla görüşmemde yahut da diğer siyasi güçlerle görüşmelerimizde, buluşmalarımızda ben aktif milletvekili olarak öneriler sunma konusuna çok fazla ağırlık verdim. Çünkü bir siyasetçi sadece problemi kaydetmekle yahut da problemi dile getirmekle sağlam bir şekilde milletvekilliği yapamaz. Önerisi olması lazım ki, çünkü karşı tarafın tezlerini çürütebilmesi gerekiyor. Ve biz de bu konuda bir devamlılık sağladık. Biliyorsunuz ben hükümete gelmiş bir partiden seçilmiştim. Siriza'dan seçilmiştim. Ve çok fazla büyük bir tecrübemiz vardı hükümet konusunda, bölgeler konusunda, nasıl davrandığımız, neler yapılması gerektiği konusunda. Ve bunları projeler anlamında dosyalara dökerek bunları sunduk. Yani başarılarımız, mesela en birinci başarılarımızdan bir tanesi ve bunun içinde büyük sevinç duymuştuk. Çünkü yani mantık şey olmamalı. Zararın neresine dönersen kârdır mabedi olmaması gerekiyor. Fakat mesela hayvan besicilerimizin başına gelen büyük bir felaket var. Ve ilk bakanlık kararı, bu konuda çıkan ilk bakanlık kararında işte kesilen hayvanlara ne kadar para ödeneceği yazıyordu. Fakat biz bunu resmi gazetede incelediğimizde bakanlık kararına baktığımızda baktık ki bu hayvanlara şey istiyor, sertifika istiyordu. Ve araştırmalarımız sonucu bölgemizde hayvan besicilerimizde bu sertifikaların mevcut olmadığını gördük. Zaten bunu biliyorduk.
0: Yani onların dediği gibi olsaydı bir kuruş kimse alamazdı.
1: Kimse alamayacaktı. Evet. Bölgede birkaç tane üreticimiz var, sertifikalar var. Fakat diğer hayvan besicilerimiz, yani eskiden beri gelen bu bölgede hayvan üreticileri sertifikaları bulundurmamakta ve bu da ekstra bir maliyet istiyor zaten. O yüzden de bakanla görüşmemizde bunu dile getirdim. Ve dedim ki yani bizim bölgeler ilk hastalık görünen bölge olduğundan bölge ödeme dışında kalacak. Siz ne yapıyorsunuz, bunu düzeltmeniz lazım, işte bu yükün altından ne siz ne biz kalkamayız falan diye. Ve bunu ilk etapta değiştirmeyi başardık. İlk başardığımız konulardan bir tanesi buydu. İkinci olarak altyapıya çok önem veriyorum. Çünkü bir bölgenin kalkınabilmesi için altyapıya önem verilmesi lazım. Altyapının tamam ve hazır olması lazım. Fakat ne yazık ki bölgemizde 7 yıl yeni demokrasi hükümeti sürecinde herhangi bir altyapı çalışması yapılmamıştır. Hatta olan altyapılarda daha kötüye gitmiştir. Şimdi en son gelelim açılışını yaptığımız Kuruçay Köprüsü'ne. Yeni Kuruçay Köprüsü olarak ben adlandırıyorum onu. Çünkü eskisi bildiğiniz üzere 2017 yılında düşmüştü. Ve orada tek sevindirici olay can kaybının yaşanmamasıydı.
0: Bu olmadı bir araba, yani Allah korudu.
1: Yani bir önceki akşam bizim Yasıköy'de bir düğün olduğunu farz edersek, geç saatlerde düğüne katılan davetlilerin o köprüyü kullanıp da geri döndüğünü düşünürsek ve bir sürü araç da, yani sadece düğünle alakalı değil, mesela benim iki tane yakadan çok yakın arkadaşım sabah karşı oradan geçiyorlar, yahut da işte pazara gitmek üzere yola koyulan bir pazarcı abimiz son anda oradan geçiyor. Fakat işin iyi tarafı, can kaybı yaşanmamıştı. Ve köprü düştükten bir hafta sonra bizim burada yerel yazışmamızla, ben o zaman yerel yönetimde başkanlık görevini yürütüyordum. Siriza'da dönemin başbakanı Alex Tsipras'ın bürosuyla iltibata geçip ve Siriza'da dönemin başbakanı Alex Tsipras'ın bürosuyla iltibata geçip

0: ve genel yolu kullanıcılardan bir özür borçluyuz. Çünkü 9 sene çok fazla. Küçük bir köprü için ve evet, öylesine bir bölge için 9 sene çok fazla bir zaman ve daha kısa zamanda yapılması gerekiyordu. Şimdi oradan öte sulama sistemlerine çok fazla önem verdik. Gene dile getirdik ve şu anda Rodopil'i ekstradan sulama sistemleri kazanmış durumda. Fakat burada eyalete ve belediyelere çok büyük iş düşüyor. Çünkü bunları belirli zaman içerisinde gerçekleştirmeleri lazım. Yoksa aksi takdirde bir şekil mevcut olan fonlar kaybolma ihtimali de yüksek. O yüzden de mesela burada bunu başka hiçbir milletvekili yapmamıştır. Ağustos ayına girmeden meclis kapanmasına birkaç gün varken aynı günde 13 tane soru yönergesi yatırdık. Yani bu, biz Ağustos'ta da aktif olarak çalıştığımızı gösteriyor. Hiçbir zaman durmadık. Öte yandan da her zaman belediyelere, işte yerel yönetime yahut da yerel halka yardımcı olmak istedik. Mesela en son dile getirdiğimiz Balkan kolumuzdaki yollar, yani Mehrikos ve Hemetli tarafına açılan iki yolda da çok büyük sıkıntılar var. Orada tek yönlü yola dönüştürülmüş vaziyette şu an ana yol ve bunun tehlike arz ettiğini meclise gönderdik. İçişlerinden ve altyapıdan sorumlu bakanlıklardan hemen müdahale etmelerini ve güvenli bir şekilde oradaki insanları yahut da o yolu kullanan vatandaşları koruyacak şekilde müdahale etmelerini kendilerinden istedik. Öte yandan biliyorsunuz ki bölgemizde birincil tarım sektörü çok büyük ekonomik ve toplumsal bir rol oynamakta. Ve son yılların içerisine baktığımızda esnafın çöküşü aslında birincil tarıma önem verilmemesinden kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Ve bu da ne demek oluyor? İşte binlerce dönüm arazide tütün ürettiğimiz Rodopil'inde şu an tütün çok fazla azaldı. Gençlerimiz, bunu özellikle söylüyorum, gençlerimiz tütün işleseler bile önündeki hayatı kuramayabilecek durumda olduklarını bildiklerinden dolayı yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. Ekonomik bir göç yaşanmakta ve bu çerçevede de bizim yaptığımız müdahaleler sadece tütüne 50 euro, 100 euro yardım yapın demekle kalmadık. Tütünün ne şekilde bağlantılı primlerden koparıldığını ve eğer bunun bir geri dönüşü var mı diye meclis çatısı altında bunu araştırdık. En son gelen detaylı bir cevap var. Burada Sayın Adrianos'un, yani bakan yardımcısının imzasıyla bu bize 37/2026'da gönderildi. Bir sürü soru önergesi yapmıştık. Bu bir tanesi. Ve orada bize 2010 yılında şeylerin bağlantılı birimlerin kesildiğini yazıyor. Ve cevabında da şey diyor. 2006 yılına kadar zaten gönüllü olarak biz bu işi yapmıştık diyor. Yani primler nasıl olsun, nasıl verirsin, tütüne nasıl destekler verirsin. 2006 yılında hatırlatırım ki yine hükümette Yeni Demokrasi var. Ve sıkıntı da şeyden başlıyor. Yani bize bir çözüm üretmiyorlar. Burada ne gözüküyor? Avrupa'nın tütünü bitirin demesi bir palavraymış. Tütünü, yani bizim millete bitirmesi için yön veren, yanlış yön veren unsurlar ülke içindeymiş ve onların öncülük etmesiyle de halkımızın kafasını karıştırıyorlar. Yanlış yöne doğru insanlarımızı yönlendiriyorlar ve şimdi de kurtarıcı olarak geri dönmek istiyorlar. Şimdi Özgür Ferhat bunun da önüne geçti ve açıklamalarımızla bunun yalan olduğunu, Yunanistan isterse bu çerçeveye tütünü dahil edebileceğini herkese ispatladık. Kağıtlarımız, belgelerimiz, her şey önümüzde yani. 2025 yılına gelince mecburi olarak tütüne

0: yardım vermeleri lazım. Çünkü burada yerel olarak kurumsal çatı altında zararın %30'u geçtiği tespit ediliyor. Fakat ne yazık ki bakanlık bizi hiçbir ödeme paketine dahil etmedi. Biz de milletvekilliği görevimin içerisinde gene üzerlerine gittik ve en son bize gelen cevapta her türlü mevcut ekonomik destek paketini inceliyoruz diye son satırlarda yazmışlardı.
1: Evet.
0: Bizim çok yönlü çalışma sistemimiz var. Diğerleri gibi dönem dönem işte yılın 3-4 ayında çiftçiliği, diğer 3-4 ayında işsizliği, diğer 3-4 ayında işte birazcık gümrüğün içindeki vaziyeti tutarız, ondan sonra her sene aynı şeyi tekrarlarız mantığıyla milletvekilliği yapmıyorum. O yüzden de 13 tane soru önergesini aynı anda yatırdım. Eğer halk çalışıyorsa bu Ağustos sıcağında ekmeğini çıkarmak için uğraşıyorsa, o zaman kurum ve kurumsal çatı altında olanlar da tatil yapmayacak. Bizim soru önergelerimize cevap vermek için çalışacaklar. Eyaletinden, belediyesinden, kurum ve kuruluşundan. Ve bunu meclise gönderecekler. Oradan da bize detaylı olarak cevaplar gelecek. Mantık kimseyi zora sokmak değildi ama galiba çok ses getirdi. Bu Gümülcine'de de yerel gazetelerde işte çok fazla buna şey verdiler. Yani hem bizim azınlık gazeteleri hem de Yunan gazeteleri. Ve orada meydana çıktı ki yani bir şey vardı. Bir algı operasyonu vardı. İşte Özgür Ferhat bir tek azınlık için çalışıyor. Yunanlılar buna karşı falan bilmem ne diye. Orada gördük ki Yunanlıların da birçoğu bu çalışmalardan çok memnun. Yorumlar yazıldı bilmem ne. Tabii bazı da şey var yani kısır döngüye kaptırmış, kendini kaptırmış olan Yunanlılar da var. Orada işte kötü yorumlar da var. Yahut da diğer partilerden olan bazıları algı operasyonu yapmak istiyor. Fakat biz ilk günkü gibi çok organize bir şekilde görevimize devam ediyoruz. Oradan öte de amacımız diğer bölgelere bakarak diğer bölgeler ne alıyor, Rodopil'i ne alıyor hükümet tarafından. Ve şu an söylemem gerekiyor ki diğer bölgelere bakış biz neredeyse %10'una sahip olabiliyoruz.
1: Evet.
0: Fonların yahut da gelecek olan desteklerin. Mesela Meriç iline verilen 10 bin euroluk geri dönme yardımı bile bizim ile verilmedi. Bunu da bakana dile getirdik. Ve benim en büyük sıkıntım 18 yani 17-34 yaş arası olan insanlarımıza nasıl istihdam sağlarız, nasıl iş sahaları açarız diye. O yüzden de bugün açıkladığım buradaki sanayi bölgesi için ne tür bir çalışma yapılacak, nasıl bir destek sağlanabilir, ekstradan ne kadar iş yeri açılabilir ve ne kadar insana iş verilebilir diye bunu gündeme getirdik. Getirdiğimiz konular, yaptığımız görüşmeler tamamıyla ekonomik ve toplumsal sorunlara dayanıyor. Oradan çekiliyoruz ve bunların bazılarını 3 yıl içerisinde çözdük. Hükümet beni seviyor diye bunları çözmedi. Doğru şekilde dile getirdik, gerekli yerde dile getirdik ve mecliste hiçbir bakandan, hiçbir milletvekilinden çekinmedim bugüne kadar. Oraya çıkıp da önemli olan takır takır bunları söylemek. Ama söyledikten sonra da bir şeyler önerebilmen lazım. Yani benim düşüncem Rodop milletvekili olarak, Özgür Ferhat olarak budur hanımlar ve beyler. Siz burada yanlış yapıyorsunuz. Bunu böyle yaparsanız daha iyi olur ve bunu böyle yapmazsanız işler kötüye gider.
1: Evet.
0: Diye bunu söylemek lazım. Şimdi burada bu diyaloğun içine daha fazla şeyler de katmamız lazım. Burada en büyük sıkıntımız emekli olacak olan insanlarımızdı. Çünkü emekliliğine az kalmış, işte hayvan besiciliği yapıyor fakat hayvanlarını hastalıktan dolayı kaybetmiş yahut da artık tarlaya gidemeyecek insanlarımız vardı. Ve yıllardır konuştuğumuz bir program var. Yani 55 yaş üstü insanlarımız nasıl bir programdan yararlanabilir diye. Bunun için bir soru önergesi yaptık. Bakanlıktan işte değişik oradaki görevde bulunan arkadaşlar aradı falan. Bunun üzerine biz zaten bir çalışma yapıyoruz işte bu devam edecek falan diye. Ve biz de orada program ne zaman başlayacak, işe alımlar ne zaman yapılacak gibi sorular soruyoruz. Bunlar da birkaç ay içerisinde hemen yayınlandı. Hükümetin tabii ki aldığı kararlar bunlar, fakat muhalefet milletvekilinde bir yaratıcılık olması lazım. Akıllı bir şekilde milletvekilini yürütmesi lazım ki bölgesine faydası olabilsin diye. 3 yılda yaptığımız mücadele ve müdahale ortada ve bunu inanıyorum ki kimse rakiplerden de olsun karalamaya kalkamaz. Çünkü bunu halkımız görüyor. Yani bu mücadeleyi kim verdi? Kim mecliste en çok konuşma yaptı? Kim en çok soru önergesi yatırdı? Yahut da kim yan gelip yattı? Muhabbeti de var. Çünkü biliyorsunuz siyasette bazen yapmadığınız işleri yapmış gibi gösterebiliyorsunuz. Bir orada da bir algı operasyonu var. Mesela bizim çok pozitif aldığımız cevapları hemen yetiştirip de bir video çekip işte ben şu filanca partilerim, ben yaptım yahut da ben ilerlettim muhabbetine giriyorlar. O yüzden de burada da şahit oluyorum bazen işte radyolara çıkıyorlar falan. Fakat biz belgeli bir şekilde konuşuyoruz. Mesela Ergalan yaptığımız tüm çalışmaları canlı olarak gösterdik. OPKP ile yaptığımız çalışmaları canlı olarak gösterdik. Ve ilgili komisyonlarda da en azından 18 tane kalkınma dosyası sundum şu ana kadar. Evet. Dağlık bölgenin kalkınmasından deniz boyuna kadar tüm bu bölgeleri kapsayan bir şekilde Rolo pilini artık ne pahasına olursa olsun ileriye taşımamız lazım. Buradaki insanların buraya adapte olması lazım. Ve bu insanların ekonomik bir güce kavuşması lazım. Çünkü Halit abi hem ekonomi hem de toplumsal sağlık çok önemli. Yani biz neredeyse ikisini de kaybettik. Burada bir balans gücümüz olması lazım. Fakat şu an Miçotakis hükümeti bu kredilerini bitirdi. Bölgeye yararlı işler yapacağına daha çok zararlı işler yapmaya başladı. Artık siyasi olarak da yolun sonuna geldi diye düşünüyorum. O yüzden de buradan çok açık ve net söylüyorum, artık ilerici demokratik güçlerin ülke yönetimine sahip olması lazım.
1: Evet. Şimdi tabii çok fazla sizin döneminizde çok fazla çalkantılı geçti sizin parti durumunuz. Ve de şu anda da bağımsızsınız değil mi yani?
0: Evet.
1: Evvelden Siriza'cıydınız, bilirdik herkes Siriza'cı. Ondan sonra öyle bir dağıldı, bir başkan değiştirdi, yerler esti sanki kasırga gibi. Şimdi de durulmaya yüz tutmuş bir durum var. Yani Tsipras'ın yeniden dönme, başka partiyle dönme, yeni partiyle dönmesiyle sular doğruldu gibi. Siz ilerleyen günlerde neler olacak mesela? Şimdi diyenler var, imkanı yok, parti bulamaz. Diyenler var, Tsipras yeniden. Çünkü siz Tsipras'a çekildiniz zaten politik hayatınıza. Ne olacak Özgür Ferhat yeni seçimlerde, yani ilerleyen gelecek olan seçimlerde Tsipras'la mı devam edecek? Bunun ne kadar garantilendi?
0: Şimdi çok ciddi bir konuya el
1: yani
0: attık.
1: Konu ciddi hakikaten yani.
0: Çünkü aylardan beri ben köylerimizi dolaşıyorum, işte insanlarımızla bir araya geliyorum, işte konuşmalarımız, siyasi diyalogumuz, toplumsal ilişkilerimiz falan ve her yerde sorulan soru bu. Yani daha önce yeni soldayken Özgür'üm iyisin, hoşsun ama bu parti meclise giremiyor. Biz yeniden sana oy kullanmak istiyoruz. Seni milletvekili görmek istiyoruz. Seni milletvekili yapacağız diyor halkımız. Fakat işte bu parti meclise giremiyor. Tabii ben 15 Mayıs'ta Yeni Sol Meclis Grubu'ndan ayrıldım. İlk ve tek milletvekiliydim o zaman. Diğerleri daha sonra grup olarak ayrıldılar.
1: Sen daha evvel anladın meseleyi yani.
0: Şimdi Halit amca, buradan tabii haber çıkarmak istiyorsunuz. Buna saygım var. Fakat resmi açıklama gerçekleştiremem şu an. Fakat söylemek istediğim bir şey var. Ben yıllardır Çipras'ın liderliğinde halkıma, topluma, ülkeme ve partime tabii ki de hizmet eden biriyim.
1: Böyle de güvendiğiniz bir lider.
0: Aynen. Çok eskiden evet. Beri hem siyasi olarak hem insan olarak güvendiğimiz bir insan. Bir karakter. Ve biliyorsunuz ki Yunanistan'da ve diğer ülkelerde, Türkiye'de liderler işte 40-50 senede liderlik vasfını taşıyabilecek insanlar ortaya çıkabilir.
1: Evet.
0: Az çıkıyor yani bu insanlar. Lider konumuna gelebilecek insanlar. Ve Alex Tsipras da bu karaktere sahip, bu özelliklere sahip bir siyasetçi. En az Mitsotakis kadar, en az diyorum, yönetimden tecrübesi var. Hükümetten tecrübesi var. Ülkeyi biliyor, dış ilişkileri biliyor, Avrupa'yı biliyor ve ulusal bağlamda nasıl davranmasını bilen bir lider
1: yani
0: konumunda.
1: Çok bu ekonomik krizde çok ıslandı kurudu diyorsunuz yani.
0: Evet. Ve şimdi aynı Tsipras değil yani. O tecrübeyi de taşıyor. Ve o zaman ne yapmak istediğini bilen fakat nasıl yapabileceğini bulamayan bir siyasi liderdi. Şimdi hem ne yapmak istediğini biliyor hem de nasıl yapacağını da çok iyi biliyor. Ve bildiğiniz üzere o ekonomik kemer sıkma politikaları da artık yok. Ülkemize dayatılan memorandumlar içerisinde olan kanunlar yok. Ve buna rağmen Mitsotakis hata yapıyor. Buna rağmen orta ve küçük ölçekli işletmelere halka yönelik kanunlar getireceğini, zenginlere, aşırı zenginlere yönelik kanunlar getiriyor. Ve şimdi burada bir ayrıntı var. İlk 48 saatte Tsipras'ın, ben 15 Mayıs'ta ayrıldım. Tsipras bir yanlış yapmıyorsam 16, 17, 18, 19'unda Salı günü ya da Pazartesi günü 18'inde işte açıkladı galiba partisini falan. 48 saat içinde hemen ana muhalefet konumuna oturdu tüm ölçümlerde. Bu ne demek oluyor? Geri kalan muhalefetteki partiler yok haline düştü. PASOK da. Çünkü PASOK kağıtlarda ana muhalefet olan bir parti. Syriza'dan bizim ayrılmamızla güç koruyan bir parti. Ve 30 milletvekiliyle ana muhalefet hiçbir ülkede gözükmemiştir şimdiye kadar. O yüzden de Tsipras çok detaylı bir ekonomik programla geliyor. 2 Eylül'de bunu Selanik'te açıklayacak. Ve orada da bir gol atıyor Başbakan Mitsotakis'e. Çünkü Mitsotakis'in konuşması daha sonra. Ve bunu yapmak için siyasi olarak organize olmuş olman lazım. Ve siyasi olarak çok büyük birikime sahip olman lazım. Ve 2 Eylül'de Tsipras gidip orada detaylı olarak ekonomik programını açıklıyor. Fakat sorduğun soruya gelince, ben buradan tüm halkımıza içtenlikle bildirmek istiyorum ki Rodop milletvekili olarak, azınlık milletvekili olarak büyük bir yük üstlendim. Ve halkımızı her zaman ön planda tutmaya çalıştım. Çünkü unutmayalım, ben seçime indiğimde 2023'te neredeyse azınlık oylarının %50 artısını, 50 artısını almış durumdaydım. O yüzden de hiç kimseyi ayırmadan bu yola devam ettim. Sorumluluğun, bu büyük sorumluluğun farkındayım. Ve hiçbir zaman da halkımı yanlış bir yola sokmayacağıma, yönlendirmeyeceğime onlara söz vermiştim. Bu sözümü tutmak üzere yakın zamanda işler daha netleşecek. Netleşti de yani gönül rahatlığıyla resmi olarak da halkımızı yanıltmayacak şekilde açıklamalar yapmak istiyorum. O yüzden de soydaşlarımızın, halkımızın, bölge insanlarımızın gönlü rahat olabilir, içleri rahat olabilir. Siyasi olarak benim tarafımdan temsiliyetlerine hiçbir şekilde zarar gelmeyecektir. Bir sonraki seçimde verilecek olan oylar boşa gitmeyecektir. Ve buradan bunu rakipler de izliyor, işte bizi kötülemeye, karalamaya çalışanlar da izliyor, yeni yetmeler de izliyor, hepsi izliyor. Onlara da tek bir şey söylüyorum, 3 yıldan beri, 5 yıldan beri, 7 yıldan beri uğraştıkları Özgür Ferhat halkla birlikte devam edecek ve
1: onların benle uğraşmasınlar.
0: O hayali siyasetlerini ben zaten defalarca insanlarımızın önünde sıfırladım. Hayali siyasetle iş olmaz. Ha şimdi yokluktan bazıları yıllardır siyasi bir görev üstlenmişler ve kimse de onlara dur dememiş. İşte kallem etmişler bir şekil kendilerini bir partide bulmuşlar ve kendilerini işte mensup ilan etmişler falan odur budur. Onlara da dur dedik. Yani yapacaksan siyaseti real bir şekilde, gerçekçi bir şekilde,
1: insan gibi
0: yapılması evet. gerektiğini söyledik. Ve şeyden de hiçbir zaman çekinmedim. Meclise çıkıp da bu durumları anlatmaktan da çekinmedim. Kendi partimde gene hiç çekinmem. O yüzden şu an bağımsız milletvekili olarak devam ediyorum. Bölgeye hizmete devam ediyorum. Fakat yakın zamanda çok büyük bir oluşumun parçası olabileceğimin kanaatindeyim. Ve bu da halkımızın istekleri doğrultusunda olacak. Gittiğim her yerde, Yasuköy'de, Bekirli'de, Yalımlı'da, Şapçı tarafında, Balkan kolumuzda ve Gümülcünemizin içinde Sirkeli Kozlukepir bölgesinde olmak üzere insanlarımıza sorduğum bir soru var. Siz beni madem ki destekliyorsunuz, bir sonraki seçimde de böyle devam ediyorsunuz. Nerede olmamı istersiniz? Çünkü o da bir şey, bir ölçüm
1: evet.
0: değeri taşıyor. Onlar da net bir şekilde tercihlerini dile getiriyorlar. O konuda da hemfikiriz. Önümüzde bir engel yok. Ve dediğim gibi yani Tsipras benim için çok büyük bir liderdir. Merkezden sola kadar tüm gücü toplayıp da Mitsotakis'i devirebilecek şu an tek liderdir. Ve bu konuda da kendisine yardımcı olmak bizlere düşüyor. Çünkü burada sadece o parti, bu parti, bu lider meselesi değil. Mitsotakis'i kim değiştirecek? Yerine kim gelecek? Kim değişik bir siyaset uygulayacak? 2015-2019 yardımlar veriliyordu. Sene sonu artan para halka dağıtılıyordu. Bir aylık emekli maaşı daha yatırılıyordu. Çocuk paraları dediğimiz fonlar daha fazla artmış durumdaydı. Elektrikte 1 euro bile artış zam olmamıştı. Vergiler daha düşüktü ve bunlar hepsi borçlu, harçlı bir ülkenin yönetiminde olan Tsipras döneminde oldu. 2019'da Mitsotakis kazandığından beri 2026'ya kadar her şey değişti. Köylerde kahvehanelerimiz, küçük marketlerimiz, işletmelerimiz kapandı. Kafa başı harç olarak 3600 euro ödemek zorunda kaldılar. Şu an vergiler o kadar yüksek ki halk ne yapacağını şaşırdı. Elektrik faturaları, ceyran faturaları dediğimiz ödemeler çok fazla kabarık geliyor. Biz burada Rodopil'inde ihtiyaç fazlası enerjimiz olmasına rağmen kafamızın üstünde rüzgar gülleri çok çok çalışmasına rağmen ne yazık ki enerjide tasarruf etmemize rağmen ödemeler çok fazla geliyor. Ve bunlar hepsi Mitsotakis hükümeti sayesinde oldu. Ama bu halk unutmuyor. İnsanlarımız gördükleri muameleyi kesinlikle unutmuyor ve inanıyorum ki bir sonraki seçimde de bunun faturasını bu siyasi tutumlara da keseceklerdir diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Sayın Vekilim bir de sağ olsunlar bayağı birçok mesajlar geliyor radyomuza. Onları bir bir sıralayalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Programın artık sonlarına doğru geleceğiz. Ama anahtar bizim elimizde. Yani uzatma da yapabiliriz yani onu. Sebahattin Suka, iyi yayınlar, kolay gelsin Halit Bey. Bursa'dan çok selamlar demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz Sebahattin kardeşimize. Zekeriya Öztürk, hayırlı yayınlar Halit abicim. Bizim kuzen, sevgili kuzenim İstanbul'dan sevgilerimi gönderiyorum Zekeriya'cığım. Halil Çavuş, kolay gelsin abi, vekilimize de selamlar demiş.
0: Halil abim candır bu arada.
1: Evet.
0: Her gittiğimizde bizi en iyi şekilde misafir eder. Sağ olsun, var olsun.
1: Evet. Kenan Alioğlu, sevgili Dünür'üm, İskeçe Kırkköy'den hayırlı yayınlar diyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz Kenancığım, iyi dinlemeler. Cafer Ahmet, hayırlı günler, iyi yayınlar Halit abi. Almanya'dan selamlar diyor sevgili Cafer kardeşimiz. Güner Reşit, iyi yayınlar sizlere. Sayın vekilim, bu yıl hükümetin aldığı karar ile tarla bildirimlerinde KAEK numarası zorunlu olmuştur. Maalesef bölgemizde o ya da bu sebeplerden klimatoloji yapmayan birçok vatandaşımız vardır. Bu sebep ile çok büyük mağduriyetler oluşmaktadır. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı acaba demiş sevgili Güner kardeşimiz. Fikret Salih Kamil, iyi yayınlar Halit abi demiş. Bizim radyomuzun grubunda sevgili Fikret kardeşimiz. Domruköy'de selamlar Fikretciğim. Utku Lütfoğlu, kolay gelsin sizi. İskeçe Karaköy'den, tütün tarlasından dinliyorum. Yine de kolay gelsin demiş sevgili Utku kardeşimiz. Kolay gelsin Utkucuğum. İyi dinlemeler. Kazım Mert, sevgili Kazım kardeşimiz Bornova'dan. Halit Bey, Bornova'dan, Palazlı'dan selamlar gönderiyorum. Programınız ne güzel, sakin sakin ilerliyor.

0: arabayla inip biniyor zaten. Programımız ne güzel, sakin sakin ilerliyor. Öğreniyoruz. Gerçecik vekil, gencecik vekilimiz Özgür sana Halit amca dedi. Hoşuma gitti. Acaba baba ne der? Beni biliyor oğlumuz. Özgür'ün hizmetlerini takdir ediyorum. Başarılarda bulunuyorum. Tekrar tekrar seçilmesini istiyorum. Çoğu Yunanlı'dan daha doğru Yunanca konuşuyor. Aferin, bir büyüğü olarak rica ediyorum. Sakallarını kesmesini istiyorum. yani bu sakal. Da bir şey yani emir ama şimdi Kazımcığım bu gençler bizim gibi eskiden bıyıklı bıyıksız diye de ayrılırlardı. Şimdi artık hür gençler, ondan da artık yakışıyor da bir de sakal vekilimize. Sevgilerimizi gönderiyoruz İzmir'e. İyi dinlemeler sizlere de. Yani bir soru var. Hakikaten çok önemli bir soru sormuş.
1: Evet. Zaten şeyde de beyanları yapan arkadaşlarla direkt olarak iletişimdeyiz bu konu hakkında. Bir girişimimiz oldu. Evet. Bu konuda. Ve yani bizim insanlarımızda bu kayakta büyük sıkıntı var. Ve bu dolaydan da şeyleri geri kalıyor. Bildirimleri geri kalıyor. Ödemeler geri kalacak ve işte ondan sonra da bütün yıl bununla uğraşacağız. Biz insanlarımız zora girmesin diye ilk andan bir çalışma yaptık. Önümüzdeki günlerde zaten meclis 24'ünde falan açılıyor. Bunu nasıl gidip onaylatacağımıza bakacağız. Ön görüşmeler, ön iletişim gerçekleşti. Mevcut görevde olanlarla. Ve bu konuya bir netlik kazandırmak istiyoruz. Fakat bir önceki konuya da gelince, şeye de Güner Eşit'e de bu arada teşekkür ederim. Bizim çalışma grubumuza kendi dahil değil, fakat bir sürü kez Güner'e ve diğer arkadaşlara telefon çekip yahut da yüz yüze görüşüp değerli bilgileri kendilerinden alıyoruz. Çünkü en iyi halkın nabzını tutan insanlardan, çalışma gruplarından biri kendileridir. Ve bu konuda da kendilerini tebrik etmek istiyorum. Çünkü ilk andan itibaren problemleri tespit ediyorlar.
0: Evet.
1: Ve burada da bize çok yardımcı oluyorlar. Çünkü ben ne zaman şey olarak, milletvekili olarak ben bu işi biliyorum, doğru adımları ben atarım dediysem, daha atılacak çok adımın olduğunu gördüm. Ve en büyük bir örnek de, hani az önce bahsettik ya, ne yaptınız, neler başardınız, neler başaramadınız konusuna gelince, orada da şunu söylemek istiyorum. Ayrıca bir program yapmamız lazım. Ben buraya bütün dosyaları getirmem lazım. Mesela bize en çok bir konuda yardımcı olan Karaca olan gençleriydi. Orada işte bir sürü tarla şey gözüküyordu, devlet malı olarak gözüküyor.
0: Evet.
1: Tapu kadastroda çok büyük bir sıkıntı. İkinci olarak da hiçbir ödeme bu insanlara gerçekleşmiyordu. Bunu mecliste çözdük. Bunu mecliste bitirdik. Oraya bize getirilen belgeleri sunduk. Ben güncel bir soru önergesi yaptım. Bakan yardımcısı iyice sıkıştı. Ve orada bir cevap verdim. Bir iki hafta içinde dedi, yeni gelen bir tasarı içinde bunu oylayacağız ve bu bitecek. Fakat mesele sadece Rodopil'inde, Karacaoğlan köyünde bitmiyor. Bu 200 bin çiftçiyi ilgilendiriyormuş. Yunanistan çapında ilk
0: yani.
1: Şimdi. Evet, çok büyük. İlk biz bunu gündeme getirdik. İşte Agrotipos, İpetros falan bütün çiftçilikle uğraşan yayın merkezleri hepsi bunu haber yaptı. Ve bu da bizim bölgemizin bir başarısıydı. Hem dile getirildi hem de çözüm bulundu ve biz buna vesile olduk. Şimdi burada iyi gitmeyen bazı olaylar var Halit amca, çünkü evet. Buna da değinmek lazım. Mesela dijital yönetim sistemi diyor Yeni Demokrasi. Fakat ne yazık ki hiçbir alanda dijital yönetim sistemi şu an vatandaşa yakın değil.

0: tarla bildirimlerinden emeklilik konularına kadar tamamıyla dijital platformlar halkı halka yardım edeceğine, halka daha çok köstek oluyor. Bu da ne için oluyor? Özel şirketlerin araya girmesi için.
1: Evet.
0: Ve mesela Elgan'ın, devlet kurumu olan Elgan'ın kenarı çekilip özel şirketlerin bu işe katılması için Egnatia otoyolunda, otobanında yaptıkları gibi bir sürü yıllığına onu bir şirkete kiraladılar ve bizim cebimizden çıkan paralarla, vergilerle yapılan yol şu an özel sektöre peşkeş çekildi ve gişelerden de geçişler ücretli oldu. Bu ne demek oluyor yani?
1: Hem her gün artarak, yani her gün fiyat arttırarak.
0: Tabii onu da söylemek lazım. Yani bizim vergilerimiz nereye gidiyor? Bu kadar çok para ödüyoruz ki ve ay sonu gelmeden vatandaşın cebinde kuruş kalmıyor. Neden kalmıyor? Çünkü hayat pahalılığı da çok fazla. Ürünler çok artış aldı. Ve artık eski şey de kalmadı. Yani alım gücü de düştü. Ve bakıyorsunuz bir markete gittiğinizde 100 euroluk 200 euroluk alışveriş ama çantada torbada hiçbir şey yok. Ve böyle devam ederse dediğim gibi Yunanistan çok para çıkaran orta ölçekli zenginlikte olan bir Avrupa ülkesi, çok fazla destek ve yardım alan bir ülke, fakat kötü yönetimler sayesinde ne yazık ki halk fakirlik çekiyor. Fakirlik sınırları gittikçe daraldı. Ve biz de en çok etkilenen bölgelerden biriyiz. Çünkü dediğim gibi buraya yatırımlar zamanında gerçekleşmedi. Birincil tarım bizim can damarımızdı. Onu kestiler. Yahut da kesmeye çalışıyorlar. Ve dediğim gibi hayvancılık olmayan bir bölgede, arıcılık olmayan bir bölgede işte pamuk, tütün bizim lokomotiflerimizdi. Üretimde. Bu direkt olarak tüm esnafa, işletmelere yansıyor. Ve şeye de, yüksek tahsillere de yansıyor. Mesela işte diş hekimlerine, doktorlara, avukatlara, hepsine yansıyor. Ve ekonomi bölgenin bir kritik noktası olduğundan dolayı bizim tüm çalışmalarımız önümüzdeki dönemde bu meclis kapanana kadar ekonomiye dayalı olacak ve inanın ki önerilerimiz, mesela yaptığımız bir kritik öneri, bunu da eyalette tüm hükümetin önünde söyledim. Ne yapılabilir, ne yapılabilir, herkes bir şeyler söylüyor ama eskilerden söylüyor. Bir tane dedim, lojistik center kurmamız lazım ve onu da Gümrücüne'nin hemen dışına kurmamız lazım. Yani Dedeağaç'tan aramız çok kısa zaten, mesafe 50 kilometre.
1: 50 kilometre, evet.
0: Yan tarafta Bulgaristan, Türkiye, Balkan ülkeleri, Avrupa'ya açılan bir kapı var. Ve hala bizim bu import-export dediğimiz olayı kalite haline dönüştürebilecek ve bölgeye değer katabilecek bir yapımız yok. Tüm taşımacılık bölgemizden geçiyor, tüm enerji bölgemizden geçiyor fakat bölgeye bir euro yardımı katkısı olmuyor. Şimdi diyeceksiniz, diğer bölgeler oluyor mu? Evet. Dedeağaç kalkındı. Ona keza Kavala aynı şekilde. İskeçe'nin zaten kendine öz bir ekonomik kalkınması var. Biz en alt kademedeyiz ve buna da birinin dur demesi lazım. Şimdi en son geldiğimiz noktada da dediğim gibi aşağı yukarı 650 bin dönüm işlenen arazi vardı. Beyan edilen arazi vardı. Bu yıl 430'lara falan, 420'lere düşmüş. Yani 5 sene içinde 200 bin dönüm çalışılan arazi terk edilmiş. Biz bunu anlıyoruz. Bu 5 senede de hükümette kim? Yeni Demokrasi. Şimdi çıkmışlar, akıllarına geldi. Yeni Demokrasi'li arkadaşların Yunanlısı yahut da bizimkilerden olsun Merkoz bölgesine ziyaret yapıyorlar. Neden? Seçimlere 8-9 ay kaldı, yeniden çıkmaları gerekmesin diye. Çünkü ondan sonra şeyde uğraşacaklar. Alt kesimde uğraşacaklar. Gümrücüne
1: bakacaklar. Ovada uğraşacaklar.
0: Ovaya, evet. Çünkü ovada ovaya ulaşım daha kolay. İnsanlara ulaşmak daha kolay. Merkoz'dan başlamışlar. İşte Hemetli'ye gidiyorlar, bölge örgütleri kuruyorlar falan. PASOK aynı şekilde bir tepişmeye çalışıyor falan ama onlarda da başta Andrulakis çekmiyor. Zaten Sayın Andrulakis'in de pilleri bitti gibi duruyor. Çipras meydana çıktı. Onlar şey oldu yani, bir durdular. O yüzden biz Siriza'dan ayrılırken ideolojik olarak farklılıklarımız vardı mevcut yönetimle, yani Kassedakis yönetimiyle. Ben milletvekili olarak ayrıldığımda Rodopil'inden 1000'e yakın üyemiz ve delegelerimiz benimle birlikte ayrıldılar. Bu 1000'e yakın üyemizin %85-%90'ı hala da aktif halde, tüm bölgelere yayılmış durumdayız. O yüzden de bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Örgütsel olarak da, toplumsal olarak da, siyasi olarak da tüm Rodopil'ine, hatta diğer illerle bağlantılı olarak da çalıştığımızda bu bağlarımızı koruyoruz. Ve bunları da en iyi şekilde bir sonraki seçimde fark edeceksiniz. Çünkü dediğim gibi insan biriktirmek çok zor. Arkadaşlıkları, siyasi dostlukları tutmak çok zor. Biz bunu başardık. Ciddiyete, samimiyete ve dürüstlüğe dayanan bir ilişkimiz var insanlarla. O yüzden de en iyi, en kuvvetli şey de, bizi iten güç de halkımızın durma devam et. Mecliste bu konuşmalara yapmaya devam et. Bu benim için çok önemli. Çünkü eskiden yapılan konuşmalar yayınlanmıyordu. Biliyorsunuz çok az, evet, yayınlanıyordu. Yahut da bazıları kendilerini işte ön plana çıkarmak için belirli kesimleri yayınlıyorlardı. Bizde öyle yok. Yunanca mecliste ne konuşulduysa Türkçe altyazı Facebook'a, Instagram'a, TikTok'a hepsine yayınlıyoruz. Bütün dünya görsün ki biz Rodopil'inden çekilmiş azınlık milletvekili olarak Atina milletvekilinden, Selanik milletvekilinden hiçbir aşağı kalır yanımız yok. Onlarla çataçat siyasi olarak mücadele verebiliriz. Onların önerilerine dair biz de öneri yapabiliriz. Ve artık 2026 yılında azınlık siyasetçisi de kendini şey hissetmemesi lazım. Alt seviye siyasetçi yani, olarak hissetmemesi lazım. Evet. Yani bu eyalette olsun, belediyede olsun, milletvekilinde olsun, oraya gittiğin zaman diğer siyasilerle göz göze gelebilmen lazım. Bir bakman lazım yani. Bu adam acaba senden siyasi lazım olarak senden, evet, çekiniyor mu? Yahut da sen ona yalpaklık mı yapacaksın da o zaman mı seni sevecek? O yalpaklık yapmak, halkımızın dediği gibi yalamalık yapmak bende yok. Siyaset neyse o uygulanabilir yahut da uygulanamaz. Fakat ben bunları aktarmak zorundayım. Ve çoğu defa da mecliste konuşma yaparken aklıma halkımızın birçok yerde söyledikleri geliyor. Yıllardır bu sorun var, kimse ilgilenmedi, bunun üstüne kimse gitmedi yahut da işte yetersiz şekilde gidildi diye söylendiğinde, ben o konuşmayı yaparken ondan sonra önümdeki tüm metni kenara çekip gerçek konuşmayı orada gerçekleştirdiğimi anlıyorum. Ve efor olarak da sonuç olarak da çok daha iyi işler başardığımızı orada görüyoruz. Fakat bir şeye de değinmek istiyorum. Burada hep deriz ya ekonomik göç, ekonomik göç falan diye. Çok daha önceki senelerde işte 2012'de, 2007 seçimlerinde, 2009 seçimlerinde, genel seçimlerden bahsediyorum. 40 bin, 45 bin azınlık insanı oy kullanıyormuş Rodopil'inde. 2023'e gelindiğinde yani bu sayı 25 bini geçmedi. Bu ne demek oluyor? Sayımız epey azalmış. Ya şimdi doğru siyasi hamleleri yapıp hem halkımızı hem bölgeyi kurtarıyoruz, yahut da 10 sene sonra aynı bu şekilde programa gelip de ağlanıp sızlanıp o istemenin de bir anlamı yok. Aktörler belli. Her dönem kimler milletvekilliği yaptı, kimler bazı işler başardı ve kimler yanlışlar yaptı diye ortada. Bunu her gittiğimiz yerde görüyoruz. İster toplu olan etkinliklerimiz olsun, ister köy ziyaretlerimizde olsun. Ve dediğim gibi bana en çok enerji depolayan sistem halkımızın durma, yanındayız, arkandayız demiyorlar, yanındayız diyorlar. Bu çok önemli. devam et. Fakat istedikleri tek bir şey var. Meclise sağlam bir şekilde girmeni istiyoruz. Bu da ne demek oluyor? Kendine sağlam bir parti bul.
1: Oluyor. Evet.
0: Bizde de Syriza'da çok çalkantılı dönemler geçmişti. Syriza'yı ben hala sevdiğim bir parti. Çünkü siyasi olarak evimiz olarak onu sayıyorduk. Ben başka parti tanımamıştım. Fakat çelişki halkın yararı mı, parti yararı mı diye önümüze geldiğinde, yani Kasirakis seçildiğinde yahut da belirli unsurlara hizmet etmek mi diye, o zaman doğru kararı aldığımıza inanıyorum ve Syriza'dan ayrıldık. Yeni sola gittim. Fakat dediğim gibi 15 Mayıs'ta değişik gelişmelerden sonra tek başıma oradan da ayrıldım. Önümüzde seçenekler var. Halkımız dediğim gibi rahat olabilir. Önümüzdeki siyasi mücadelelerde ve toplumsal mücadelelerde başrolde olacağız. Benle birlikte tabii ki tüm insanlarımız da bu siyasette yer alacak. Çünkü biz kolektif bir şekilde çalışmayı öğrendik. Bunu bize insanlarımız öğretti. Ben yaptım, ben ettim muhabbetini de bu bölgede bitirdik. Çünkü o ben yaptım, ben ettim diyenler, bir baktık ki onlara ne kadar müsaade ederlerse o kadar siyaset yapabilirler. Bizde öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Bizde öyle bir şey yok. Ne kimse bizi kısıtlayabilir, ne de kimse Atina'da diğer siyasi güçler olsun, partiler olsun bize yön verebilir. Kalkınma amaçlı olarak yahut da toplumsal amaçlı olarak. Biz kendi halkımıza uygun gördüğümüz projeler dile getiririz. Bunların yapılması gerektiğini söyleriz. Ve en sonda bunu da söylemek isterim. Yani kimse siyasi prim çıkarmaması için, rant edilmemesi için bir yıldan beri bölgemizde olan, yani soğuktan dolayı don olayından etkilenen ağaçlarımızı tazminat istiyoruz. Ve Yunanistan'ın değişik bölgelerinde bu olay meydana geldi. Sona gelindi. Eylül-Ekim ayı gibi karar çıkması bekleniyor. Avrupa'dan gelecek bir fonla idare edilecek, ad hoc diye. İyi bir para miktarı konuşuluyor. Fakat dediğim gibi bu hükümetten ben artık her şeyi bekliyorum. Bize 18 Haziran'da cevap göndermelerine rağmen bunu yayınlamadık. Çünkü bunun bir faydası olmayacaktı halkımıza. Burada ne diyor biz bunları inceledik. 543 kişi zarar beyanında bulundu Rodopil'inde ve bunları da önümüzdeki zamanda bu ad hoc programına dahil edip ödeyeceğiz diye.
1: Evet.
0: Ben burada çok net olmak durumundayım. Çünkü yaka bölgemizde daha çok ağaçlandırma var. Sirkeli Kozlukepir tarafında da ona keza bu insanlara yardım edebilmemiz için bir çatı altında toplanmaları çok önemli. Kiraz üreticilerimiz, altın değerinde olan yaka kirazımızın artık bir brand name'e ulaşmış olması lazım. Fakat ne yazık ki iklim koşulları, ekonomik koşullar buna izin vermiyorlar. Ve buraya yeniden bir planlama, bir projeleme gerekmekte. Ve dediğim gibi bu insanlara sadece para yardımı değil, altyapı, sulama sistemleri, bunlar hepsi gündelik hayatın içinde olması lazım. Ama bunları yapabilmek için sağlam bir hükümet ve sağlam basan bölge milletvekili lazım. O yüzden bu bölge 3 milletvekili seçiyor. Ben bu yarışta olmaktan bir hayli mutluyum ve dediğim gibi halkın %100'ünü tatmin edemezsiniz. Ama büyük çoğunluğu yanınıza aldıktan sonra bu bir başarıdır diye düşünüyorum.
1: Evet. Gerçekten çok çabuk geçti şeyimiz. 20 dakikada fazladan program yaptık. Ama değdi. Sen bu radyoya daha sık gel. Yani 2 hafta, 3 haftada bir. Şimdi biz çok şeyle uğraşıyoruz. Bazı yani belediyelerle de uğraşıyoruz. Çok işimiz, çok da size hizmet anlamında her zaman yerimiz var. İnşallah ilerleyen günlerde daha şimdi tabii sorulacak soru, gördüğüm kadarıyla size saldırmıyorlar dinleyiciler. Bazen saldırma babında değil de daha çok sorular soruyorlar. Bu defa fazla soru sorulmadı. Mehmet Kaptan, iyi yayınlar, selamlar demiş sevgili Mehmet kardeşimiz. Kazım Mert yazmış bir şey, onu size okuyayım. Oğlumuz vekilimiz bu sabahki programında evet, şimdi bu biraz politik bir şey var burada, ondan bu şeyi geçeceğim çünkü programımız bitiyor sevgili Kazımcığım. Onu evet,
0: şimdi tek bir şey burada, ben de şeye bakıyorum, live'a bakıyorum, Bozukyapı tarafından, Sirkeli tarafından ve Balkan konumuzdan bir sürü arkadaş
1: evet,
0: şey yapıyor yani, burada takip ediyor falan, onu görüyorum. Orada söylemem gereken bir şey var. Kozlukepir Belediyesi için 2018'de Siriza hükümeti döneminde bir tane genel kararname imzalanmıştı ve Balkan kolu olan dezavantajlı bölgeler ilan edilmişti. Bunun bazı işte pozitif noktaları var. Yani Avrupa Birliği'nden gelen fonlar, yardım fonları, işte personel alımı, belediyelere yardımlar falan vesaire. Ve ama bu sadece o Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı bir kararnameydi. Buna rağmen işte o kararnameyle bölgemize değişik küçük çaplı yardımlar gelmeye başladı.
1: Evet.
0: Ve şu an yaptığımız 3 yıl boyunca çalışmalar, teklifler, çünkü ben şeydim, bağımsız milletvekili kalana kadar Eyaletler Birliği komisyonundaydım mecliste ve orada da tekliflerimiz olmuştu. Bu statüyü tam olarak bu belediyeye kazandırın, bu belediye de bunu istiyor diye. Orada işte Meriç'ten bir belediye, bir de bizimki bu statüye ulaştılar. Bu da ne demek oluyor? Bunun için de çok kritik aldık yani, işte rakip taraftan yok öyle olmuş, yok böyle olmuş falan diye, ama biz işin neticesine, sonucuna bakarız. Orada azınlığımızın tamamıyla o bölgede, belediyede yaşamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Çünkü bunu kazandırmakla hem personel alımlar daha kolay olacak, daha fazla personel alabilecekler. Sağlık açısından daha çok sağlık ocakları, sağlık personeli bölgeye getirilebilecek, araç, evet, gereç falan. Ve dediğim gibi önemli olan da fonlar, işletmeler için verilecek olan fonlar. Bunu zaten şeyde de, belediyeler haritalandırmasında da bunu İçişleri Bakanlığı gösterdi. Bakanın kendi söylediği bir şeydi. Biz bunun resmiyette çalışmasını bekleyeceğiz. Ve dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Arabacıköy'den Merkoz'a, Hemetli'ye kadar, aşağı Şapçı'ya kadar, deniz boyumuz ve Gümülcün'e hiçbir yeri boş bırakmıyoruz. Bu siyasi çalışmalar günün birinde hükümet kanadından siyasi çalışma olarak hayata geçirileceğine eminim. Ve bu zamanın da çok geç olmayacağını da tahmin ediyorum. O yüzden iki siyasi güç kalacak. Yeni Demokrasi ve ilerici güçlerin çıprazın altında olan güçler bu savaşı verecekler. Bu mücadeleyi kim kazanacak derseniz, ben inanıyorum ki 7 sene, seneye 8. olacak Mitsotakis, Sayın Mitsotakis'e yeterli bir zaman tanındı. Başarısız oldu. Kendi siyasi görüşlerini aktarırken, kendi politikalarını uygularken halka ve ülkeye geri götürdü. O yüzden de bir sonraki güç çıprazın liderliği altında olan partiye geçeceğini düşünüyorum. Bu konuda da dediğim gibi çok büyük adımlar atıldı. Organize bir şekilde bu siyasi güç meydana çıktı. Ve ilerleyen dönemde de yeniden yeni bir programda tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmak isterim. Halkımıza buradan dayanmalarını rica ediyorum. Çünkü biz zor zamanlarda çok daha fazla kenetlenen insanlarız. Birbirimize sahip çıkan insanlarız ve bölge halkımızı bir şekil ayakta tutmamız lazım. Bunu bir sonraki nesillere borçluyuz. Ben de bir baba olarak, milletvekili, sadece milletvekili sıfatıyla değil, bir baba olarak bunu söylüyorum. Çocuklarımıza daha iyi şartlarda yaşayabilecekleri bir Rodopili, bir bölgeyi vermemiz lazım. Arkadaşlar, ve ben de sizlerle kendimi eşit tutuyorum. Bu konuda da çalışmaları hep birlikte yapmamız gerekiyor. Sonunda kazanacağız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar
1: diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler. Geldik bir programın daha sonuna. Şimdi gelecek hafta inşallah yine bu mikrofonun başında olacağız. Gelecek haftaki konuğumuz Kozukepir Belediyesi'nden yakında istifa eden sevgili kardeşimiz Cihat Şerif olacak. Kendisi bize artılarıyla eksileriyle konuları, güncel konuları ve tabii ki bu gelişmeleri bir de istifa nedenini anlatacak bir defa daha. O zamana kadar Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın, radyo sitte kalın efendim.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Efendim bugünkü açılışımız biraz uzun olacak galiba. Çünkü bugünün o kadar çok özelliği varmış ki arkadaşlar. Bir kere bugün fotoğraf günüymüş. Evet, bütün fotoğrafçıların günlerini kutlayalım o zaman. Fotoğrafların kutlayamayacağımıza göre. Havacılık günüymüş. Bütün havacıların günlerini kutluyoruz. Dünya bal arısı günüymüş. Bütün sevgili bal arılarının günlerini kutluyoruz. Teşekkür ederiz diyor. İnsani yardım günüymüş bugün. Patates günüymüş. Patates günü ya. Uluslararası orangutan günüymüş. Evet. Uluslararası orangutanların günü kutlu olsun. Ve uluslararası yay günüymüş bugün. Değerli dinleyiciler, ne çok özelliği varmış değil mi? Baştan sayalım. Fotoğraf günü, havacılık günü, dünya bal arısı günü, insani yardım günü, patates günü, uluslararası orangutan günü ve uluslararası yay günüymüş bugün maşallah. 19 Ağustos'tan herkese selam olsun. Başlıyoruz.

Sosyal medyada paylaşılan böyle dönemsel fotoğraflar diye bir şey var. Bunlar yılın belli dönemlerinde paylaşılıyor mesela. Belli bir dönem leyleklerin göçünü görüyoruz ya, leylekleri görüyoruz havada. Türkiye'nin her yerinde görülüyor mu o leylekler bilmiyorum bu arada. Bütün Türkiye'nin üzerinden mi geçiyorlar? Ve açıkçası tam olarak nereye gittiklerini de bilmiyorum. Bütün Türkiye'nin üzerinden geçerek nereye gittiğinizi sanıyorsunuz dostum? Bir de öyle bir gidişleri var ki böyle direkt hedefe kilitlenmiş belli bir yöne doğru değil. Dikkat ederseniz. Böyle dolana dolana kendi etraflarında sağa sola döne döne sanki hiçbir yere gitmiyorlarmış da tam böyle tepemizde bir yerde oralarda uçuşuyorlarmış gibi sağa sola daireler çiziyorlar filan böyle avare avare göklerde salınıyorlar böyle. Yani belli bir yöne doğru kararlı bir şekilde gitmiyorlar. Dikkat ederseniz. Yani o şekilde aslında hiçbir yere gidememeleri lazım. Çünkü belli bir yerdeler. Ve çok güzel bir manzaradır. Böyle baka kalırız ya leylekleri o kadar yakından görmek. Normalde görebileceğim bir şey değil her zaman. Belli dönemlerde. Belli zamanlarda yaşayabildiğimiz böyle şeyler var ya çok hoşumuza gider değil mi? Hemen fotoğrafını çekeriz filan. Videoları vardır. Hepimizin vardır. Leylek fotoğrafı çekmemiş olan var mı? Leylek görüp de aklına hemen şunun fotoğrafını çekmem lazım. Dur. Sessiz ol. Yakında bir yerde gördüysen böyledir tabii. Gökyüzünde gördüysen sessiz olmanıza gerek yok. Kaçıramazsınız isteseniz de. Sus, kaçacaklar şimdi. Geri dönecekler. Hepimiz fotoğrafını çekeriz. Çekmişizdir. Aa, bunlar daha önce sanki hiç görmediğimiz kadar yakın. Çekmem lazım. Dur. Çektik işte. Yani olabilecek en yakın, en güzel leylek fotoğraflarımız da var artık videolarımızda. Yani artık bu noktadan sonra o kadar alçaktan uçmaları lazım ki. Yani bayağı bir alçaktan uçmaları lazım. Böyle elini uzatsan dokunacakmışsın gibi. Yani artık çekilmesine gerek yok bence o yüzden. Geleneksel leylek fotoğrafları paylaşım şenlikleridir yani. Leylek zamanı. Leylek fotoğrafları zamanı. It's leylek time.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Şimdi dizi şarkıların tanıtımını yapan PR şirketlerinden arkadaşlar arıyorlar zaman zaman. İşte şu şarkıyı gönderdik, dinlediniz mi, nasıl buldunuz, telefon bağlantısı yapalım falan diyorlar. O arkadaşlardan bir tanesiyle böyle birazcık eğlenceli bir telefon görüşmemiz oldu. Aradı beni, işte bir şarkı sordu, geldi mi elinize, dinlediniz mi falan filan diye. Şöyle bir diyalog geçti aramızda, buyurun.
1: Selam Tuncay Bey. Size sabahleyin şarkı yolladım ID ile birlikte. Alabildiniz mi onu merak ettim. Cem Kılıç.
2: Cem Kılıç evet geldi.
1: Dinleyebildiniz mi?
2: Dinledim.
1: Nasıl buldunuz?
2: Kötü diyemem.
1: Destek olursunuz herhalde. Bu kadar ama değil olmaz.
2: Vallahi tamamen duygusal yani bilmiyorum. Şaka yaparım, şaka yaparım. Sakın yanlış anlamayın.
1: Yarın mı göreceğim ben listelerde? Ebru Yaşar'ı.
2: Yarın. Yarın.
1: Tamam ondan.
2: Görürsünüz ya, biz çalıyoruz çünkü ne zaman göreceğinizi bilmiyorum ama.
1: Dün mesela çalmamışsınız. Ben kim isteye bakıyorum.
2: Kim çalmamışsa hemen kendisiyle konuşup kulağına çekiyorum.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Ölüm haberi almak zor bir şey ya. Allah kimseye göstermesin diyeceğim ama bu hayatın o kadar doğal bir parçası ki. Ya insan ne tepki göstereceğini bilemiyor yani. Ne diyeceğini şaşırıyorsun abi. Ağlamak geliyor içinden ama bazı insanlar ağlayamaz arkadaşlar. Mesela birisi seni aradı ölüm haberi vermek için. Ağlayarak böyle falanca kişi öldü falan söylüyor. Şimdi gerçeküstü bir an, tamam mı yani? İnsanın hayatında sayılı sayıda yaşayabileceği çok önemli bir an o an. Böyle sanki böyle bir an şey de geliyor akla yani. Ben de ağlamalıyım. Bu durum ağlamamı gerektiriyor ama yani ağlayamıyorsun. Yani kendi dilinden çıkması gereken bir şey. Mesela yani hani ortak olmak için, aynı duyguyu paylaştığını ifade etmek için acaba o anda anlık bir düşünce geçiyor aklından, tamam mı? Acaba ağlamayı denesem mi diye falan. Yani ama yapmacıktan da ağlamak olmaz. Garip olur, yapamazsın, beceremezsin zaten yani. Böyle komik bir ses çıkar yani. Nasıl kotaracaksın o anı diye insan bir an düşünüyor. Ama sonuç itibariyle tabii bir şekilde içinden geldiği gibi konuşuyorsun. Zor durumlar ya. Bunlar bak, konuşmamız sebebi şu arkadaşlar bu konuları. Bunlar ekmek gibi, su gibi, oksijen gibi hayatın çok doğal parçaları ya. Ama bir yandan da sanki böyle gördüğüm kadarıyla biraz görmezden gelinen konular gibi hissediyorum ve bu bana birazcık yapmacıklık, birazcık normal olmayan bir şeymiş gibi geliyor. Birazcık da oralara dokunmak gerektiğini düşündüğüm için dokunuyorum. Gerçekliğe dokunmak. O yüzden böyle birazcık sohbet edesim geldi bu konularda.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: arkadaşlar, hayatımda yaşadığım en büyük tesadüflerden iki tanesini askerde yaşadım. Bunlardan bir tanesi acemi birliğinde başıma geldi. Şimdi bizim acemi birliğimizde haftada bir sinema etkinliğimiz oluyordu. Kocaman bir salon vardı, orada film izlerdik. Bir sürü asker. Bayağı büyük bir salondu. Neyse, o gecelerden birinde girdik salona, filmin başlamasını bekliyoruz. Yanımdaki arkadaşlarla sohbet ediyorum falan. Arka taraftan bir arkadaş uzattı kafasını. Tuncay abi dedi. Şimdi şaşırdım, tamam mı, yani yeni askerim. Belki 1000 kişilik salon, bir uğultu var, film daha başlamamış. Biz muhabbet ediyoruz ve arkadan biri kafasını uzatıp Tuncay abi diyor. Allah Allah. Evet dedim, sen kimsin, beni nereden tanıyorsun falan. Abi dedi, ben Yalçın abinin yanında çalışıyordum, seni radyodan dinliyordum, sesinden tanıdım. Oha. Abi çok büyük tesadüf. Bir araya gelmiş olan şeyleri bir düşünsene. Askerliğimizi aynı devre olarak yapmaya başlamışız. Acemi birliği için aynı yerdeyiz, Kütahya'da. 3 aynı bölüye düşmüşüz. 4 herkes sinemaya gelmek zorunda değildi ama ikimiz de gelmişiz. Ve sen, diyorum ya, belki de 1000 kişilik salon içerisinde tam arka sırama oturmuşsun. Ve o gürültüde ben yanımdakilerle sohbet ederken arkadan benim sesimi tanıyorsun. Kulaklığı bırakıp gidiyormuşum. Gerçekten inanılmaz bir tesadüftü. Şimdi çıtayı birazcık daha yükseltiyoruz arkadaşlar. Hayatımda yaşadığım bir diğer çok büyük tesadüften bahsedeceğim size. Yine askerdeyim, bu sefer usta birliğinde. Aylar sonrası İzmir'deyim ve yine çok benzer bir tesadüf, adeta ikinci bölümü gibi. İzmir'de çarşı iznindeyim. Arkadaşla beraber Konak Meydanı'nda yürüyoruz, sohbet ediyoruz. Arka taraftan biri yaklaştı. Şaka değil. Abi dedi, sen Tuncay mısın? Bak yemin ediyorum sana. Evet dedim. Sen dedi işte şu radyoda çalışıyordun değil mi? Allah Allah. Hayır, yani çok büyük ulusal bir radyoda çalışan çok meşhur biri olsam diyeceğim, tamam neyse. Hani o zamandan bile sesten tanımak bu kadar kolay olmaz diye düşünüyorum ama yani nasıl böyle bir şey olabilir, aklım almamıştı. Bir öncekinden bile büyük bir tesadüf. Ya düşünsene, koca İzmir'e düşmüşsün, koca İzmir. Ve koca İzmir'in aynı yerinde yürüyorsunuz arka arkaya. Ya usta birliği İzmir'e çıkmayabilirdi. O gün çarşı izninde çıkmayabilirdi. Çarşı izninde başka bir yere gidebilirdi. Ya da arkamızdan geliyor olup da birazcık daha yavaş geliyor olabilirdi. Aramız açılabilirdi. Başka bir yere sapabilirdi. O olabilirdi, şu olabilirdi ama yok abi. Hemen arkamıza denk gelmiş ve sesini duyup beni tanımış. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Hayatımda yaşadığım en büyük tesadüf ikilemesi.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Usta bildiğim İzmir güzel yıldaydı. Havacıydım ben. Köşkte çalıştım. Kor general ve eşinin postası olarak. Şanslıydım ama güzel bir yerdi. Birçok ayrıcalığım vardı diğer askerlere göre. Köşkteydik zaten. Düşün hani. Köşktesin. Komutan sabah çıkıyordu. Gidiyordu karargaha. Köşk senin. Ne yapayım? Öyle bir görev düştü yani. Ya adam sabahları köşkten çıktıktan hemen sonra duyduğum bir ses vardı. Bir ara ilginç. Bir adam bağırışı gibiydi sanki. Allah Allah diyordum, bu ses ne falan, ama çok da önemsemiyordum. Sonradan fark ettim ki sokağın biraz ilerisinde nöbet tutan bir asker komutana tekmil veriyor her sabah. Onun sesiymiş yani. Hay Allah'ım ya. Yaptığımız şeylerden biri de şoförle beraber köşkün ütülenecek eşyalarını çamaşırhaneye götürmekti. Gül abla veriyordu bize, orada bir Gül abla vardı. Alın bunları çamaşırhaneye götürün diye biz de götürüyorduk. Bir Zeki abi vardı çamaşırhanede. Zeki abi beni görüyoruz elimde çamaşırlarla beraber. Şunu yapıyordu ama her seferinde. Bu saatte gelinir mi ya? Bak saat kaç oldu, bu saatte gelinir mi? Ama her seferinde diyorum bak. Yani istisnasız. Hangi saatte gelinir ben anlayamamıştım yani. Beni görünce bırakırdı ütüsünü ve bana huysuz bir bakış atıp ya bu saatte gelinir mi, bak saat kaç. Allah Allah.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

İlhan diye bir arkadaş vardı askerde, Bingöllü İlhan. İlhan'la askerde sürekli yaşadığımız bir diyalog vardı, o da şu. Şey diyordu bana, Toncay, Toncay. Bana böyle sesleniyordu bir kere öncelikle. Toncay, sen kontör yüklemeyi biliyorsun. Yok bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Bu. Sen kontör yüklemeyi biliyorsun. Yok bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun.

kes. Duymuyor mu kimse bir itaç? Beyin sadece bir organ, zor muhatabı bulmak yotun saklığı kavra. Kursağında kalan bir hayata öyle böyle yaşamaya onay. Cahilliği küçümseme hepiniz. Adorno da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibiyiz ve kilitliyiz epey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar könlüğüne çare. Irsi değil kanseriniz asıttıktan bence önce insan ol ki versinler gönlünü.

Her tabaka kaymak. Aa, yeni sezon yeni. Aziminiz iyi değil, eteniğiniz. Fonetiği şekil belli değil içeriği. Öyle değil değil, çekil bırak bize bir. Yaşamlara

0: kaymaklar tabaka kaymak.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Kendime çok şanslı bir görevle başlamıştım. Hanımefendinin postalığını yapıyordum ben ama sonra görev değişikliği oldu. Tuğ General'in postalığına verdiler beni. Tutunamadım yani fazla köşkte. Orada bir süre çalıştıktan sonra yani karargahta. Ondan sonra da en uzun süre çalıştığım resepsiyonistlik görevim başladı. Askeri bir otel vardı birlikte. Oranın da bir güven başçavuşu vardı. Onu da şöyle hatırlarım. Şimdi öncelikle otelin hemen yanında bir tane daha otel vardı. İki tane otel yan yana, şimdi öyle değil. Birisi subayların kaldığı oteldi, birisi az subay. Güven başçavuş o iki otelin komutanıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ve sürekli bir oraya bir buraya gidip gelirdi filan. Hep şöyle konuşuyordu adam.
1: Şimdi ben az subay tarafına gidiyorum, oradan subay tarafına geçeceğim. Az subay tarafından subay tarafına gidiyorum. Subay tarafında olacağım biraz, oradan az subay tarafına geçeceğim. Subay tarafı, az subay tarafı, subay, az subay falan.
0: Hep böyle konuşuyordu.
1: Subay tarafı, az subay tarafı.
0: Sağ olsun, çok severdim güven başçavuşu. Bir de o günlerin emekli İsmail Hakkı Akansel Orgeneral'i vardı. Emekli efsane orgeneral. Çok sert bir komutanmış zamanında, hep anlatıyorlardı. O günlerde ama çok yaşlıydı ve haftanın belli bir günü gelip otelde onun için özel tahsis edilmiş bir odada hemen resepsiyonun yanında çalışıyordu. Kitap yazıyordu. Bir tane zil koymuşlardı resepsiyona, hatta bazen çalıyordu, çağırıyordu senin yanına, ne istiyorsa artık. Bir akşamüstü baktım zil çalıyor. Odasında Akansel General yani, çağırdı beni yanına. Çaldım kapıyı, girdim içeri, emredin komutanım diye. Ondan sonra evladım dedi, top patladı mı? Şimdi karşısında hazır ol da duruyorum, tamam, emredin komutanım demişim. Top patladı mı? Böyle bir an zaman durdu. Allah Allah, anlayamadım yani, top patladı mı ne demek şimdi? Ne diyeceğimi şaşırdım, böyle duruyorum hazır ol da saf saf. Ama illa bir cevap vermem gerekiyor. Ondan sonra ben ne dediğimi bilmeden abi, hayır henüz patlamadı komutanım dedim. Ve şansıma hakikaten de patlamamış top. Ya o güne kadar ben hiç duymamıştım bu söylemi. Bilmiyordum bu olayı ben ya, top patlaması. Ama ezan okunmadan adamı orucunu bozdurtmamıştı Allah'tan.
2: Tuncay Saran Show.

0: Askerliğimin uzun bir döneminde birlik içindeki bir otelin resepsiyonisti olarak çalıştım arkadaşlar ve aynı zamanda otelin ikinci katındaki askeri müşterilerine hizmet veren küçük bir büfeyi işletiyordum. İşletiyordum derken öyle çok işlek bir yer değildi. Genelde kapalıydı zaten, otelde boştu. Asker abiler, amcalar şurada burada oldukları için, ki orada bir dil kursu vardı büyük, orada oluyordu çoğu. Akşam saatlerinde biraz açıyordum galiba. Vay be, ne zamanlar. Sanki bambaşka bir hayatmış gibi yani. O kadar uzun zaman geçmiş ki ardından. Bahsettiğim yıl 2003. İzmir Güzelyalı. Televizyonda CNBC'de Ally McBeal diye bir dizi vardı, çok popüler, hiç unutmam. Ya o kadar geçmişte kalmış ki. Kendimi bir büfeci olarak hayal edemedim yani. Çok unutmuşum yani. Rütbeli asker amcaların gelip camın arkasından bir şeyler istemesi filan. Benim de içeriden içecektir şudur budur alıp onlara vermem, paralarını almam, hesap kitap işlerim. Ya o kadar unutmuşum ki. Böyle biraz düşününce çok nostaljik oldum birden. Sayım yapardık ayın belli günleri. Bir çavuş arkadaş vardı, büfeden kektir çaydır falan alıp bazen böyle küçük molalar verirdik. Aşağıda resepsiyonun arkasında küçük bir adam vardı. Orada oturup sohbet ederdik filan. Vay be. O günlerden bir gün akşam saatlerinde abi. Büfedeki işim bitti, çıktım, indim aşağı resepsiyona. Takıldım biraz aşağıda galiba, biraz vakit geçti. Sonra tekrar büfeye çıktım artık. Çay mı alacaktım kendime, ne yapacaksam. Abi büfeye bir gittim. Bir baktım içerisi duman duman. Yok, savaş değil. Kimse büfeye saldırmış değil. İçerisi duman duman, göz gözü görmüyor. Ve keskin bir yanık kokusu. Oha dedim, ne olmuş? Bir baktım elektrikli ocağın üzerinde erimiş simsiyah bir şey. Dikkatlice yaklaştım, bir baktım elektrikli ocağı açık unutmuşum ve üzerine de küp şeker kutusunu koyup orada bırakmışım. O küp şeker kutusu da simsiyah olmuş, içindeki şekerler erimiş ve akmış. Simsiyah bir şeye dönüşmüş, ocağın üzerine yayılmış böyle. Biraz daha geç gitsem belki yangın çıkacak. Ama manzara korkunçtu ya. Simsiyah erimiş bir küp şeker kutusu, düşünsene. Nefes nefese kaldım, ortalık duman duman, göz gözü görmüyor. Hemen açtım kapıyı, pencereyi, havalandırdım içerisini. Çok fenaydı.
1: Tuncay Saran Show.

0: Ya bazen konuşuyorum ya, trafikte artık iyice abuk sabuk acayip hareketler yapıyorlar insanlar diye, abartmıyorum. Geçenlerde bir şey gördüm. Abi adam, bak ciddi söylüyorum, bu gerçekten yaşanmış ve benim şahit olduğum bir şey. İnanamadım. Bu kadara kadar olmaz. Ne yapmış adam biliyor musun? İşlek bir cadde düşün. Abi adam işlek caddenin tam ortasına, bak tam ortasına, birazcık sola ya da sağa yakın değil, tam ortalamış adam. Yani öylece yolun ortasında arabayı bırakıp eczaneye girmiş. Yol kenarındaki eczaneye girmiş. Eczane de biraz aşağıda, hemen yan tarafta da değil. Yan tarafta olsa da bırakamazsın o şekilde cadde ortasında arabayı da. Yol da böyle acayip geniş, inanılmaz bir yol değil yani. He. Öyle olsa da tam ortasına bırakamazsın yolun. Normal işlek bir şehir caddesi düşün yani. Onun abi adam dörtlüleri yakıp tam ortasına öylece bırakıvermiş ya. Yani ortalık yere şey yapmış gibi ki. Aynen o geliyor insanın aklına. Bir baktım yolun tam ortasında duran bir araba var dörtlüleri yarıp sönen. Dedim herhalde adam kalp krizi falan geçiriyor yani. Aklıma başka bir şey gelmedi. Cep telefonumu çıkardım, fotoğrafını çekecektim, bir baktım koşarak geliyor. Ya gerçekten şaka gibi ya. En azından sağ tarafa yanaştırmak nasıl aklına gelmez ki bir insanın?
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Hayattan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Çarşamba, ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz efendim bugün de. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

bugün neden bahsedeceğiz sizlere? Eskiden evde temizlik günlerinden bahsedeceğiz. Evde temizlik günü gelince evin havası değişir sevgili dinleyenler. Sabahın köründe çalan elektrik süpürgesiyle uyanırdık mesela. Annelerimiz sabah gibi değil de sanki seferberlik ilan etmiş gibi başlardı güne. Perdeler iner, halılar silkelenir, camlar köpürtülürdü. O gün evde gülmek değil, emek konuşulurdu. Ama temizlik bitince oh mis gibi sabun kokusuyla sanki bayram gelmiş gibi olurdu. İşte bugün sizi o günlere götüreceğiz. Güzel bir şarkı sonrasında başlayalım.

Sevgili dinleyenler, annemizin başındaki yazmadan anlardık. Bugün evde temizlik var. Sevgili dinleyenler, annemizin başındaki yazmadan anlardık.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Eskiden halı silkelenirken komşulukta başlardı sevgili dinleyenler. Annelerimiz halıyı balkondan silkelerken karşı komşu da cama çıkardı. Bir kolay gelsin sesiyle başlardı sohbet. Halılar uçuşurdu, komşuluk kokusu yayılırdı mahalleye. Temizlik sadece eve değil, mahalleye yapılırdı adeta. Şimdi sessiz balkonlar var ama o zamanlar her temizlik günü bir dayanışma demekti.

Eskiden evlerdeki temizlik günlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Sobalı evlerde büyüyen çocuklar varsa aramızda temizliğin daha zor olduğunu eminim hatırlayacaklardır. Soba sökülür, borular çıkarılır, o simsiyah kurum elleri kaplardı. Ama anneler yılmazdı, soba temizlenir, üstü parlatılırdı. Tüm evi sarardı sonra o sıcacık sabunlu su kokusu. Şimdi her evde doğalgaz var ama o soba temizliğiyle gelen sıcaklık yok. Soba temizlenirdi ama aslında aile ısıtılırdı.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eskiden evlerde olan temizlik günlerine götürüyoruz bugün sizleri. Temizlik günü çaylar da köpürürdü köpük gibi sevgili dinleyenler. Temizlik günü çaylar bile farklı demlenirdi. Sürekli yıkanan eller, hızlıca yudumlanan bardaklar. Anneler mutfağa girer çıkardı ama ellerinde hep bir iş olurdu. Arada bize de bir şeyler yaptırırdı. Şu pencerelerin camını sil, şu mutfağı toparla ve işin sonunda bir tepsi dolusu çay. Her köpüğünde bir yorgunluk saklıydı.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: Efendim, eskiden temizlik bitince ellere kolonya sürülürdü. Temizlik bittiğinde annelerimiz ellerine limon kolonyası sürerdi. Belki de en güzel kutlama oydu. Temizliğin kokusuna bir de ferahlık eklenirdi. Camlar açılır, perdeler uçuşurdu. Temizlik sadece kirli değil, havayla da savaş demekti. Bugün hala bir limon kolonyası kokusu çocukluğumuza açılan pencere gibi.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken eskiden evlerdeki temizlik günlerine olan yolculuğumuz da devam etmekte. Efendim, o günler kadınların aslında sessiz mücadelesiydi. Temizlik günü aslında annelerimizin kendileriyle verdiği sessiz savaştı. O sabunlu bezin arkasında yılların yorgunluğu, özen ve mücadele vardı. Kimse görmezdi ama annelerimiz evin her köşesini sevgisini siler gibi temizlik yapardı. Bugün robot süpürgeler var ama o emeğin yerini hiçbir makine tutamıyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken geçmiş olan yolculuğumuzda bir yandan devam etmekte sevgili dinleyenler. Temizlik günü illaki bir şey kırılırdı. Bir bardak, bir vazo. Anneler ne derdi? Nazar çıktı derdi. Çünkü o temizlikte sadece toz kalkmazdı. Ağırlık da kalkardı üzerimizden. Temizlikten sonra ev ferahlar, bizler de hafiflerdik. O kırık bardaklar aslında hayatın yenilenme işaretiydi.

Ve geldik eskiden evlerdeki temizlik gününün sonuna. Temizlikten sonra gelen mis gibi uyku efendim sonunda bizi bekliyor. Her şey yıkanmış, silinmiş, yerleştirilmiş. Ev sabun gibi kokuyor. Perdeler uçuşuyor, pencereden rüzgar giriyor. İşte o an annemiz kanepeye oturur, çayını alır ve derin bir nefes verir, başını hafifçe yastığa yaslardı. Temizlikten sonra gelen o uykunun yerini hiçbir tatil, hiçbir lüks alamazdı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur VIP Club.

0: Bas otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0

Bugünlük biz Ayla'nın sürenin yine burada sonuna geldik. Haftayı yarıladık efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
2: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
1: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: kiss me, baby, bye.
1: Millet tatilde Muti Lamborghini ile geçsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Amazon'da efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 95 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler karıştı, ne oldu? Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Koray, bir tane daha la.
3: Sesim çok kötü lan.
2: La biz Ankara bebeğiyiz la, bir tane daha la.
3: Tamam. Ne okuyak lan?
4: Güldüm be abi.
3: Onu tamam seni. Tamam yapıyoruz tamam.
5: Ama sessiz ol.
2: Tamam. Sustum Koray.
3: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, bir onları.
1: İkler.